0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz efendim, başka bir dünya hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve tabii ki genç nesli yetiştirenler, doğru yerdesiniz. Bugün çok klişe bir şeye bakacağız. Hı-hı. Ama tabii ki buradan neler öğrenmemiz lazım, onlara da bakacağız. Evet. Nedir bugünkü konumuz Gamzacığım?
1: Bugünkü konumuz başarı öyküleri.
0: Süper. Çok tiyatral bir giriş yaptım. Evet, bugün başarılı insanların aslında ufak ufak öykülerine bakacağız ama evet, aslında varmaya çalıştığımız konu bu kişilerin ortak yönleri.
1: Evet.
0: Ama senin müthiş girişlerinden bir tane dinleyelim.
1: Evet, bugün başarılı insanların başarı öykülerinden bahsedeceğiz. Neticede ortaya hepsinin ortak özellikleri çıkacak. Kariyer sitelerinde sıkça görüyoruz. Bizlerden de başarı öykülerimizi paylaşmamızı istiyorlar. Peki ya siz kendi başarı öyküsünü yazacak olsaydınız neler yazmak isterdiniz? Hiç düşündünüz mü? Kendinizi başarılı hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız başarılı olduğunuz durumda nasıl bir başarı öyküsü olurdu? Lütfen bu ekleri dinlerken de ortak yanlarınız var mı, siz de düşünün lütfen.
0: Evet. Öncelikle NLP'de vesaire kişisel gelişimde bir kural vardır. Hı hı. Bir şey yapmak istiyorsanız ilk başta yapacağınız şey onu iyi yapabilen birini kendinize model alıp modelleyerek öğrenmektir. Hı hı. O yüzden de hani müzikte de herkesin bir artık ideal bulduğu bir kişi vardır. İdolü diyeyim ama yani idol sözcüğünden hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve onun gibi solo atmaya çalışır ya da onun gibi şarkı söylemeye çalışır ya da işte onun tuşesini kullanmaya çalışır vesaire. Aynı şey aslında normalde her şeyde geçerli hayatımızda. Hani meslek seçimiyle alakalı bahsederken şundan söz etmiştik. Etrafınızda en mutlu iş hayatı olduğunu düşündüğünüz kişiye bakın. Kendi ideal iş hayatınızı aslında görürsünüz. Çünkü sizin için ne önemli orada? Neden bu kişinin iş hayatına iyi diyorsunuz? Çünkü ne bileyim, esnek saatlerde çalışıyor diyebilirsiniz. Ya da sık sık yurt dışına çıkabiliyor diyebilirsiniz. Dolayısıyla orada aslında kendi kriterlerinizi yakalamış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi burada da kendimizi buna göre değerlendireceğiz. Evet, çok klişe kişilerin hayat öykülerine bakacağız. Ama buradan ne anlamamız gerekiyor ve siz hayatınızda bunu yapıyor musunuz? Ya da hangisi size daha yakın geliyor, ona bakacağız efendim. Değil mi?
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki, her zamanki gibi. Peki Nisan, hiç başarı öyküsünün yazıldığı oldu mu?
0: İlk kitabım çıkarken başarı öyküsü değil ama biyografimi yazmak istediler ve böyle birden ya ben kimim, benim biyografimi yazmasalık olur mu falan şeklinde düşündüğümü hatırlıyorum. O zaman o editörüm ve yayın evinin sahibi, üçümüz oturduk konuşuyoruz. Dediler ki ya hani olur mu öyle şey, biz normalde senin işte başarı öykünü yazacağız, işte internet sitesinde şöyle yazacak böyle yazacak ve ben böyle yani o zaman daha kendimi gerçekleştirmemişim herhalde. Benim için çok yeni bir şey. Yok dedim, ne başarısı, yazmayın, ben öylesine işte yazdım da bunları falan gibi bir moda girmiştim. Evet. Böyle olmayın, hepimizin birer biyografisi, hepimizin de tabii haliyle kesinlikle başarı öyle, öyküsü
1: evet,
0: var.
1: Evet evet, tabii ki. Peki seni çok etkileyip de sana ilham veren bir başarı öyküsü var mı?
0: Bunlardan çok vardır. Aslında Sezen Aksu'nun var. Bu abartılıyor olabilir ama anladığım kadarıyla kelimesi kelimesine söyleyemem. Yalnız ilk başta sahneye çıkmaya başladığı zamanlarda çok yaşı da küçükmüş.
1: Evet.
0: Ve sahneye ilk çıktığı zamanlarda aslında alay edilmiş.
1: Aa.
0: Ve kısa boylu da olduğu için zaten işte minik serçe minik serçe diyorlarmış. Ve
1: evet,
0: ondan bu günümüze kadar gelmiş ki Sezen Aksu oldu sonunda kendisi. Yani
1: evet,
0: zaten o zaman da Sezen Aksu'ydu da yol boyunca da sonuçta gelişti. Ve ilk yaptığı kaydın da çok satmadığını vesaire duymuştum. Böyle yüzlerce müzisyen var. İlk kayıtları öylesine ortalıkta kaybolan, bir türlü ünlü olamayan. Mesela Ricky Martin de var. Bir şekilde yapıyor yapıyor müzik ve bir türlü olmuyor. Ya da Shakira da böyle. Yani bildiğiniz çok kişi de aynı problem olmuş, vazgeçmemişler. Birincisi bu bana azim konusunda neleri değiştirebilirim ya da ne yapmam lazım peki bunun gerçekleşmesi için. Ama sürekli olarak da hazır olmuşlar. O gün bir gün gelecek ve geldiğinde ben hazır olacağım. Aynı şey sanırım Cem Adrian için de geçerli. Umarım yanılmıyorumdur ama şimdi sen böyle aniden sorunca aklımda olduğu kadarıyla anlatıyorum. O da yanında kendi demo CD'siyle dolaşırmış. Bir gün doğru kişi karşıma gelecek ve ona vereceğim ben bu CD'yi diye.
1: Yeah.
0: Ve evet, sonunda doğru bir kişi, en azından yardım edebilecek bir kişi karşısına çıkıyor. Sanırım Demet Sarıoğlu'ydu o. Tam emin değilim ama. Ve ona o CD'yi veriyor ve oradan işte en azından yapım şirketleriyle görüşmeye başlıyor vesaire. Bunlardan öncesinde pek çok sanatçının sürekli reddedildiği duyulan bir şey.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Çok var. Hani Pavarotti'ye kadar, hani Pavarotti'nin bile beğenilmediği durumlar vesaire, bile değil tabii yani, beğenilmediği durumlar var.
1: Evet.
0: Onlar bundan ders çıkarmıştır, kendilerini belki geliştirmişlerdir, o ayrı mesele. Ama onun ötesinde şu da var, evet, kendileri disiplinle yapmakta oldukları şeyi yapmaya devam ettiler. Diğer bir örneği vereyim. Benedict Cumberbatch'i çok verdim galiba bu örneği ama oyuncu...
1: Ama çok güzel bir örnek gerçekten.
0: Çok da iyi bir oyuncu ve tiyatro kökenli bir oyuncu kendisi. Dolayısıyla ilk başta cast direktörlerine gittiği zaman, cast ajanslarına diyorlar ki senden oyuncu olmaz ve gerekçesi şu, çirkinsin diyorlar. Çok ilginç bir şekilde fiziksel görünümünün buna uygun olmadığını, kamera önü oyunculuğuna uygun olmadığını söylüyorlar.
1: Evet.
0: Daha sonrasında... Yıllar sonra bu kişi dünyanın hani en ünlü şirketlerinde en ünlü süper kahramanları vesaire oynamaya başladı. Ve ondan sonra dergilerde işte şöyle yakışıklı oyuncu vesaire olarak lanse ettirilmeye başladı. Ne demek bu? Demek ki algı, başarı algısı, siz başarılı oldukça aslında o yakışıklı ya da güzel ya da doğru müzik yapıyor, iyi müzik yapıyor algısı da değişiyor.
1: Değişiyor değil mi? Evet.
0: Evet. Yani çok ilginç bir şey gerçekten. O da vazgeçseydi.
1: Evet, kendin bu yeteneklerine inanmayıp vazgeçseydi ne kadar büyük bir kayıp.
0: Evet, şu anda böyle bir oyuncu olmayacaktı.
1: Evet.
0: Şimdi bir dedik, başkalarıyla karşılaştırmak. İkincisi bir de şu var. Siz acaba soru, sürekli olmayanı mı yoksa elinizdekilere mi odaklısınız?
1: Evet.
0: Elinde ilk başta mesela diyelim ki hayal kurabilir, diyebilir ki ben şöyle bir modacı olacağım, evet. Ama elimde atölye yok mu? Yoksa acaba ben elimde şapka dikerek başlayabilirim mi sizce? Ya da evet, koca bir fabrika kuramayabilirim şu an ama acaba... Yani evimde bir odaya, ufak bir laboratuvar oluyor herhalde artık, o atölye olmuyor.
1: Atölye.
0: Kurup, oda. Parfüm, hani birkaç böyle özel kişiye özel parfüm yapabilirim fikri var mı? Bu da neden kaynaklanıyor? Aslında her şeyin bir anda büyümesi fikrinden. Eğer ben ne bileyim holding ya da koca bir fabrika ya da koca bir atölye, koca bir şey, çalışanlarım var, şu bu... Yapamıyorsam hiç başlamayayım mı bu işe? Halbuki çok komik kariyer öyküleri dinliyorum. Bu bir Türk ama söylemeyeceğim kim olduğunu. Bir şirketi kurarken ilk başta sadece kendi varmış meğer. Ama bir telefon numarası alıyor. Şöyle bir şey yapmış. Müşteriler arıyor. Tamam, sizi finans departmanına yönlendiriyorum deyip kendi sesini değiştirip ya da telefona mendil falan koyup o şekilde başka birileri varmış gibi davranıyormuş. Çünkü neden? Kurumsal görünmek için, ama kendisi aslında bütün işi yapıyor normalde. Böyle numaralara başvurmak durumunda kalmış. Yani kısacası yokluktan, yani yokluk derken sefaletten bahsetmiyorum ama ufak bir fikirden, böyle net olarak sadece diyelim minicik, diyelim mesela bir kafe açmak istiyorsunuz. Kafeyi açmak çok zor olabilir belki. Ama belki ufak bir köşede sadece ürünlerinizi satmak, işte kekinizi satmak vesaireyle başlayabilirsiniz. Çok iyi bildiğimiz hamburger şirketi patates kızartması satarak başlıyor. Bir arabada, hani bizde var ya simitçiler, köfteciler, pilavcılar, arabayla satıyorlar ya... O arabalarla patates kızartması satarak başlıyor. Ve bu şu an her yerdeki o patates kızartmalı hamburger firması.
1: Evet.
0: Hadi bakalım sıradakine geçelim.
1: Sıradaki Muhammed Ali, Amerikalı bir boksör ve aynı zamanda da sosyal aktivist. Ağır siklet boksunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve ringdeki başarılarının yanı sıra ırkçılığa karşı duruşu, savaş karşıtı tutumuyla da tanınıyor. Onun mücadeleci ruhu ve dövüşçü kişiliği de dünya genelinde ilham kaynağı oluyor.
0: Burada çok önemli şey var. Şimdi birincisi, kendi kimliğinin haricinde aynı zamanda dünyada bir görüşü, bir vizyonu var. Bu önemli bir şey. Ama diğeri, başkalarına ilham olması. Çünkü sen de yapabilirsin, o yaptıysa belki ben de deneyebilirim diyerek onu örnek alıyor. Ve biz bu, yani bu boksörümüzün herkes tarafından hep iyi bir insan olmakla bilindiğini biliyoruz. Ama buradan olumsuz olarak ne öğrenebiliriz? Kendisi aldığı darbelerden dolayı, tabii yani Parkinson sonuçta sadece darbeden olmayabiliyor ama biliyorsunuz çok ciddi bir hastalık dönemi geçirdi. Şimdi bazen azim başka bir şey, kendimize zarar vermek başka bir şey. Evet, onun seçtiği alan çok riskli, tehlikeliydi. O ayrı. Ama sonuçta büyük bir efsane olmasını engellemedi. Yalnız biz kör riske girerek hareket edemeyiz. Kendimize zarar vermemeliyiz. Kalistenikçi kardeşlerimizi görüyorum. Yani barlar, şey barı oluyor ya, jimnastik barları, böyle paralel bar ya da işte bu bar fix çektiğiniz şeyler. Hı-hı. Onlar da işte hareketler yapacaklar, paralel barlarda hareketler gösterecekler. Yani normalde amaçları jimnastik hareketleri göstermek. Kendi vücut ağırlıklarıyla hoş da görünen hareketler yapmaya çalışıyorlar. Yalnız şimdi yurt dışında bunları yapanların geneli ufak yaşlarda jimnastik eğitimi alıyor. Çünkü mesela çok zor dediğimiz hareketler normalde jimnastikte sadece o halkaya çıkmak için, yani başlangıç hareketi aslında sadece. Dolayısıyla onlarda o hareketin, yani o kas hafızası yerleşmiş oluyor ve ona göre spor salonları var vesaire. Tehlikede olmuyorlar. Başlarında uzmanlar oluyor, öğretmenler oluyor vesaire. Ama ben ne görüyorum? Sahilde evet beton değil, oraya bir şey koymuşlar ama düştükleri zaman onları koruyabilecek kapasitede değil. Oranın yapılması böyle tehlikeli hareketlerin denenmesi için değil. Hani basit düzeyde spor yapılması. Ama bu kardeşlerimizden ben açıkçası kafası gözü yarılan gördüm. Vaz mı geçmeli? Hayır, tabii ki vazgeçmemeli. Ama önlem almak, tedbirli olmak, doğru yerlerde doğru şeyleri yapmak gerekiyor. Evet, belki tek imkanı bu olabilir. Ama o zaman ne yapılır? Bir kask ya da oraya belki bir minder ya da bir şey ya da daha fazla yardımcı arkadaş... Önlem alınmadan bir şey yapılmaması gerekiyor. Bunu da tabii ki hani böyle cesur olun, şöyle böyle başarı için cesaret gerekir derken körü körüne gidin anlamında demiyoruz. O anlamda söylemek istedim. Ama bu arada tabii ki Muhammed Ali'nin Parkinson olması onun yanlış bir şey yapmasının sonucu değil. Bu ayrı mesele. Hı hı. Ama bazen de kendini zorla bu hale getirenler oluyor. O yüzden lütfen lütfen dikkat edelim. Azim ayrı bir şey, böyle gözleri karartan hırs bambaşka bir şey. Muhammed Ali'den sonra söylediğim hani hırs mı, azim mi meselesinde kendinize başarılı olacağım diye zarar veriyor musunuz acaba?
1: Evet.
0: Çünkü bunun da sağlıklı olması lazım. Üçüncü sorumuz bu. Hı-hı. Size yönelteceğimiz. Geçelim bir sonraki başarı öykümüze.
1: Evet, bir sonraki başarı öyküsü Malcolm X. Hı hı. Amerikalı siyasi bir aktivist ve insan hakları savunucusu. Eşitlik ve ırksal adalet için mücadele etti kendisi ve önceleri ayrılıkçı bir yaklaşım sergilese de sonradan fikirleri evrildi ve ırkçılık karşıtı bir tutum benimsedi. Konuşmaları ve yazılarıyla etkileyici bir lider haline geldi ve sivil halklar hareketine önemli katkıda bulundu.
0: Evet, başarı sadece iş adamlarıyla, yani iş insanlarıyla, bilim insanlarıyla vesaire olan bir şey ya da sporcularla olan bir şey değil. Evet. Aktivist bir kişinin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü kitleleri etkiliyor ya da dünyada bir şeyler değiştiriyor. Buradaki mesele nedir? İlk başta kendi aslında ırkçı yaklaşımları varken daha sonra evriliyor düşünce.
1: Hı hı, evet.
0: İşte buna izin vermek. Hala... Ya sen şunu düşünmüyor muydun, ne yani fikrini mi değiştirdin dediklerinde evet çünkü bunu gördüm diyebilmek.
1: Hı hı.
0: Hani ben fikrimi değiştiremem, hayır ben kesinlikle böyle olmalıyım takıntısında olmamak çok önemli. Bu ne demektir? Değişime, öğrenmeye
1: açık olmak.
0: Açık olmamız, hı hı. Esnek olmamız gerekiyor.
1: Hı hı. Hı hı. Evet.
0: Değerli dinleyicilerimiz. Şimdi dördüncü sorumuz geliyor. Acaba siz esnek misiniz bu konularda? Yani hayır, bu illa böyle olacak ya da ben illa böyleyim mi diyorsunuz? Yoksa karşınıza farklı bilgiler çıktığı zaman fikrinizi değiştirebiliyor musunuz? Düşünceleriniz evrilebiliyor mu?
1: Kendinize sorun lütfen.
0: Evet. Nedir bir sonraki?
1: Bir sonraki başarı öyküsü de Frida Kahlo. Kendisi Meksikalı bir ressam ve sanat dünyasında da özgün tarzıyla tanınıyor. Sanat eserlerinde özellikle otobiyografik ve acıyı yansıtan temaları işledi. Kendisi gerçekten hayatında çok zor zamanlar geçirdi. Kahlo'nun yaşam boyunca sağlık sorunları, travmalarla mücadele etmesi, sanatının da önemli bir parçası oldu. Ve sanatı, kadın kimliği ve Latin Amerika kültürü üzerinde de derin bir etki bıraktı. Gerçekten bu acılara rağmen sanata devam etti. Hatta bu acılar da sanatının da bir parçası olmuş oldu.
0: Bunu özellikle seçtim. Sen Gamze ile beraber metinleri hazırlarken bazen birbirimize jestler yapıyoruz. Şimdi burada öğrenmemiz gereken şey nedir ve size soracağım soru nedir? Farkındaysanız eğer, bu arada biliyor musunuz bilmiyorum, Frida Kahlo'nun acı çekiyor derken fiziksel olarak şöyle bir durumu var. Bir kaza geçiriyor. Zaten çocukluktan beri bir problemi var. Yani hastalığı var ama kaza geçiriyor ve yani üzerinde çok ciddi metal, nasıl diyeyim, implant var ve bu ona çok ciddi ağrılar veriyor. Yani bizde hani ufacık bir tane kırığımız olsa vesaire çok omurgası kırılacak kadar kaza geçiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sürekli olarak normal bir insanın dayanamayacağı ağrılarla sabah akşam yaşıyor. Ama o neyi seçiyor? O kendi ağrısına gömülmek değil de onun yerine evet ben bu durumdayım ve kendini çirkin de görüyor ama o çirkinliğin içinde bir güzellik görüyor normalde. Ona rağmen kendini hayata bağlıyor.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu bir avantaj olarak kullanıyor. Yani artık engelli sayılıyor mu bilmiyorum ama hani şöyle bir engelim, şöyle bir sağlık durumum var. Onun için bir engel değil ama bir avantaj. Neden? Çünkü onun eserlerini biricik kılan bir şey. Onun gibi başka kimse yok ki. Bunun yerine ne yapıyor? İşte çiçekler, böcekler, rengarenk, böyle mutlu, süper. Evet, orada işte belki iskeletinden işte demir parçalar
1: strüktürü
0: vesaire
1: de görebiliyoruz.
0: Evet, onları görüyoruz bir yandan. Bir yandan o acayip durumu görüyoruz. Evet, korkunç ama diğer yandan rengarenk. Bunu da görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Hayata bağlılığını görebiliyoruz. Dolayısıyla hayatımızdaki olumsuzlukları da azimle aşıp onları kendi lehimize kullanabiliriz. Bu hastalıkların arkasına saklanmak yerine onlarla birlikte yürümeyi öğrenmek dahil. Peki, bir sonraki sorumuz dinleyicilerimize. Bahaneleriniz var mı? Bir şeylerin arkasına saklanıyor musunuz? Bize söylemek zorunda değilsiniz, sadece kendiniz için. Kendinize dürüst olun sadece. Acaba ya işte ben de yapardım ama mı? Yoksa evet şu oldu ama ben buna rağmen yaptım mı demek istersiniz? Lütfen bir düşünün.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim. Daha bir de ortak özelliklere daha yakından bakacağız.
1: Evet. Elon Musk. Elon Musk hikayesine değinmiştik ancak ekstra bir başarı hikayesi olarak da SpaceX'in başarısını da belirtmek istiyoruz.
0: Şimdi bir şey sorabilir miyim?
1: Evet.
0: Bu adamın adı nasıl okunuyor?
1: Elon Musk. Evet, doğru, pardon. Tarafından kurulan özel bir uzay şirketi SpaceX, hedefi insanlığın Mars'a kolonileşmesini sağlamak ve uzay yolculuğunu daha erişilebilir hale getirmek.
0: Çok ilginç bir, yani deli mi dahi mi konusu hala konuşulan bir şey.
1: Çok ince bir noktada.
0: Ama burada anlamamız gereken şey şu. Birincisi, çok küçük bir şirketle başlıyor aslında. Yani bu kişi böyle milyon dolarları olan birisi değil. Önce kendine bir şekilde bir sermaye oluşturuyor. Evet, bir iş yaparak. Daha sonra o sermayenin hepsini kafasındaki doğru bildiği şey için çok büyük bir şekilde riske atarak bir şeylerle büyütüyor. Ve normalde bu şirketi kurduğunda hani derler ya sermayeyi kediye yükledi. Onun gibi, çünkü hani uzaya bir şeyler gönderecek ve bu bir şeyler milyon dolarlık bir şeyler ve milyon dolarlar kaybedecek olarak algılandı. Hı-hı. Ama şirket büyüdü aksine. Ve şimdi gerçekten öyle bir hale getirdi ki işte ne bileyim uydu mu fırlatmak istiyorsunuz? Tabii bize şu kadar para verin sizin için fırlatalım vesaire. Ve uçuk bilimsel fikirleri uyguluyor. Füzeleri atalım tamam işte roketler sonra geri gelsin yerine otursun. Niye boşu boşuna çöp olsunlar ki neticede değil mi? Böyle fikirleri yani inovatif fikirleri yani yenilikçi fikirleri ortaya koyması açısından birincisi başarılı. İkincisi aslında bütünün yararına bir şeyler istiyor. Şimdi deli de olabilir yani bu dünyada belki evet gerçekten yani niye Mars'ı kolonileştirmek isteyelim ki gibi düşünebiliriz. Evet yani mantıklı deli olabilir. Ama yine de kendi düşüncesi içerisinde bütünün yararına bir şey yapmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü onun gerçeği nedir? Yani gerçeklik anlayışı. Bu dünya yok olacak. Ben bunun için ne yapabilirim? Hı hı. Ha, dünya yok olacak, olmayacak, Mars'a gidilir, gidilmez meselesini tartışmayalım hiç. Hı hı. Ama kendi algısı çerçevesinde dünyanın yok olacağını ve insanlara yardım etmesi gerektiğini, insanlığın devam etmesi için Mars'a gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Hı hı. Ve aslında bunu kendi için değil, insanlığı kurtarmak için yapıyor kendince. Dolayısıyla aslında bütünün yararına bir iş yapmak da önemli. Acaba siz, sorumuza gelelim. Hı hı. Bir iş yaparken sadece kendi kazancımız için mi yapıyorsunuz? Yoksa bütünün yararını gerçekten düşünüyor musunuz? Hı hı. Sadece bize gelecek olan terfi olabilir ya da işte kazanç olabilir, maddi kazanç olabilir ya da şu bile diyelim ekip çalışması. Öğretmen bana aferin desin diye mi ben bunları yapıyorum yoksa gerçekten o grubun yararına mı yapıyorum? Bu bile baştan bir karardır ve genelde başarılı kişiler bencil değildir. Hı hı. Tam tersi sanki bencil olsalar daha çok şey elde edecekler gibi görünür ama öyle değillerdir. Hadi o zaman yine kısa bir araya gidelim, hı hı. Sonra devam edelim.
1: Devam edelim. Sizin paylaşmak istedikleriniz, bize yazmak istedikleriniz varsa lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kuruyor. Şirket kişisel bilgisayar endüstrisinin yükselişiyle birlikte de büyük bir başarı elde ediyor. Ve Gates Microsoft'un vizyoner lideri olarak biliniyor ve Windows'un işletim sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Şirket bilgisayar yazılımları ve teknoloji ürünleriyle de dünya çapında tanınıyor ve Gates büyük bir başarı elde ederek de dünyanın en zengin insanlarından biri haline geliyor. Ayrıca da Gates ve eşi Melinda Gates dünyanın çeşitli sağlık ve eğitim sorunlarıyla da mücadele etmek için Gates Vakfı'nı kurarak hayırseverlik alanında da etkili olmuşlar.
1: Evet, buradaki bir vizyonla alakalı bir durum var. Yani ben bu bilgisayarları tabii ki o arada başka şirketler de var ama biz bu bilgisayarları herkesin kullanabileceği hale getireceğiz. İşte böyle sen hatırlıyor musun?
0: Hı hı.
1: Bizim normalde ilk başta var mıydı okulda? Ya da ben ilkokulda mıydım onu hatırlayamıyorum ama hı hı. Normalde kod yazıyorduk. Yani DOS vardı.
0: Evet.
1: Ve bizim bir klasörleri görmemiz bile bir problemdi. Hı hı. Yani şimdi bu tabii ki basit bir şey ama sayfalarca böyle bir şeyler ezberliyorduk. Kod değil yani bu arada. Komut ezberliyorduk.
0: Evet.
1: Ve onlarla çok basit şeyler anca yapabiliyorduk.
0: Hı hı.
1: Daha disketler vardı vesaire. Ay, biz de evet. Daha minik minik bıdık bıdıktık. Ve zordu.
0: Hı-hı.
1: Ve normalde bu adamcağız diyor ki böyle olmayacak. Bu insanların hani bu şeyi kullanabilmesi gerekiyor.
0: Daha kolaylıkla.
1: Bunun tabana yayılması gerekiyor. Hı-hı. İlla böyle sayfalarca bir şey hani çok fazla eforla az bir iş yapılabiliyordu. Onun yerine kolaylaştıralım. Öncelikle bunu sağlıyor, basitleştiriyor. Bakarsak evet burada yine bütünün yararına var. İkincisi hı-hı. Ne yapıyor? Eline yine geçen bu paranın bir kısmıyla bir vakıf kuruyor.
0: Hı-hı.
1: Ve özellikle Afrika'da bazı hastalıkların sona ermesini sağladı.
0: Ne güzel, çok güzel.
1: Çünkü kendi laboratuvarı var.
0: Hı-hı.
1: Kendi normalde bilim adamı değil. Yani hani hastalıkları iyileştirebilecek bir yanı yok yazılımcı. Dolayısıyla başka bilim adamlarına da aslında yol açtı.
0: Hı hı.
1: Bir şeylerin dünyada değişmesini sağladı.
0: Evet.
1: Geçenlerde çok çok çok ünlü bir içerik üreticisinin kendi biosuna baktım. Yani kişisel, kendiyle alakalı en kısa ne yazıyor buna baktım. Biliyorsunuz hı hı. Da bionun ne olduğunu ben yine açıklayayım dedim. ve diyor ki bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeden ölmek istemiyorum.
0: Hı hı.
1: Yani başka bir deyişle ben ölmeden bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorum. Evet, bir kişi tek başına böyle bir şey yapabilir mi? Ama işte çok şey değişiyor.
0: Hı-hı.
1: Klasik bir öykü vardır. Bir adam sahile vurmuş deniz yıldızlarını biliyorsunuzdur. Ben yine de anlatacağım. Teker teker denize atıyordur. Ondan sonra derler ki yahu bir sürü var.
0: Hı-hı.
1: Yani uğraşma boş ver. Belki binlerce deniz yıldızı var. Ne değişecek diyor hı-hı. arkadaşı. Adam diyor ki bak evet benim için bir şey değişmiyor. Burada hala sahile karaya vurmuş olanlar için bir şey değişmiyor. Ama bak onun için
0: hı-hı.
1: o denize geri attığı yaşama dönen deniz yıldızı için çok şey değişti. İşte böyle. Belki bizim için yani Afrika'daki bilmem ne alanlarındaki hastalık bir şey ifade etmiyor olabilir ama o hastalığın bitmesi pek çok kişi için, orada yaşayanlar için çok büyük hı. bir şey.
0: Hı hı.
1: Geçelim mi sonuncu?
0: Evet, geçelim. Steve Jobs, Amerikalı bir girişimci ve Apple'ın da kurucusu olarak da tanıyoruz. 1976 yılında Steve Wozniak ile birlikte Apple Computer'ı kurdu ve Apple kişisel bilgisayarlar ve daha sonra da iPod, iPhone, iPad gibi inovatif tüketici elektroniğini ürünleri de dünya çapında da ün kazandı. Ürünlerinin tasarımında da kullanıcı ve deneyiminde mükemmeliyetçi bir yaklaşım benimsediler. Ancak 1985 yılında Apple'dan ayrıldı ve başka projeler üzerinde çalıştı. 97 yılında Apple'a geri dönerek şirketi tekrar yönetmeye başladı. Apple'ı büyük bir dönüşüm sürecine soktu. Jobs, Apple'ın yaratıcısı olduğu ürünlerle teknoloji endüstrisinde de devrim yarattı ve Apple'ı dünya çapında en değerli şirketlerden biri haline getirdi ve aynı zamanda da Pixar Animation stüdyolarının da kurucusu ve animasyon film endüstrisine de önemli katkılarda bulundu. Ölümünden önce de dünyanın en etkili ve ilham verici liderlerinden biri olma yolundaydı.
1: Öncelikle ilham verici.
0: Hı-hı.
1: Çünkü neden? Ya siz bu kadar şeyi şu küçücük şeye sıkıştıracaksınız fikrini ortaya çıkarıyor. İkincisi bir şeylerin eğlenceli olabileceği hı-hı. yani güzelliğe dair bir şeyler ortaya çıkarıyor.
0: Hı-hı.
1: Yani ve burada ilginç bir durum.

0: var. Hani diyorsun ya, ayrıldı kendi şirketinden. Hı-hı. Aslında kendi şirketinden ayrılmak zorunda kalıyor. Yani bayağı atıyorlar adamı gibi bir şey. Düşünsenize, siz garajınızda bilgisayar yaparak bir şeye başlıyorsunuz ve o inanılmaz derecede ünlü ve büyük bir hale geliyor yani. Daha sonrasında işte halka arz ediliyor, yönetim kurulu olmaya başlıyor. Şöyle böyle şirketleştiği zaman o yönetim kurulu sizin kurduğunuz şirketten sizi atıyor. Yani böyle bir hale geliyor artık. Hmm. Daha sonrasında tabii ki geri dönüyor. Tabii orada da yaptığı başka şeyler var. O ayrı mesele. Ama burada da şunu görebiliyor musunuz? İhanet diye bir şey var. Hani dedik ya, amacı değil, rağmenci olun. Ben aslında çok şey yaparım da izin vermiyorlar. Vermeyebilirler. Ben aslında çok şey yaparım ama destekleyenim yok. Evet. Ve hatta sizi geri çekebilirler. Bakın, her zaman bütün şartların %100 uygun olması gerekmiyor. Sadece hangi durumda nasıl şekilleneceğimizi, nasıl cevap vereceğimizi, satranç gibi bir şey bu. Nasıl tepki vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve yine bir şeyin normalde, yani ben Steve Jobs'a baktığım zaman şunu görüyorum. Hı-hı. Nasıl daha basit, daha yalın hale getiririm ve nasıl daha keyifli hale getiririm? Hı-hı. Ben onda sadece yalınlık ve keyif görüyorum yani. Ve bana da bu konuda çok ilham veren, istersen yine bir araya girelim, yine sonra da son bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu arada sizler de bize lütfen yazın yorumlarınızı, belki sorularınız varsa.
0: Belki kendi başarı öykülerinizi.
1: Evet, kendi başarı öykünüzü lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugün başarılı insanlara baktık. Evet, bir sürü marka söylemek zorunda kaldık çünkü evet. Başarıları bu. Yani yapacak bir şey yok. Ve bu kişilerden neler öğrenebiliriz onlara baktık. Kendimize bazı sorular sorduk. Şimdi bunları şöyle bir özetleyelim. Başarılı insanların ortak özellikleri neler?
1: Evet. Bu örnekler Bill Gates ve Steve Jobs gibi başarılı insanların kariyerlerini, başarı öykülerini özetledik. Her ikisi de kendilerine özgü yaklaşımları ve tutkularıyla teknoloji dünyasında büyük yankılar uyandırdılar gerçekten.
0: Evet, tutku çok önemli. Bunların Bakın kaç kişi saydık? Sporcular saydık. Bir sürü yani yazılımcılar evet saydık. Hı hı. Bu kişiler arasında ya da hani aktivistler saydık. Tutkuları olması çok önemli.
1: Evet.
0: Evet.
1: İnovasyon ve sosyal etkileri konusunda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs teknoloji alanında önemli inovasyonlara da imza attılar. Ve dünyayı değiştiren ürünler, hizmetler geliştirdiler. Yenilikçi fikirleri ve vizyonları teknoloji sektöründe çığır açan dönüşümlere yol açtı. Bunun yanı sıra her ikisi de sosyal etki yaratma amacıyla çalışmalarda bulundular. Bill Gates küresel sağlık sorunları ve yoksullukla mücadele konularında büyük bağışlar yaparak insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye çalıştı. Ve Steve Jobs ise yenilikçi ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefledi.
0: İkisini karşılaştırdığımızda evet böyle bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Sonuç olarak normalde şuna bakmak istiyoruz. Hı-hı. Gerçekten başkalarına ilham verebiliyor muyuz? Başkalarının Hı-hı. işini kolaylaştırabiliyor muyuz? Hani iş kuracağız falan diyoruz ya, bizim de böyle bir şeye bakmamız gerekiyor. Şimdi ilk başta biz şunu düşünüyoruz sadece. Ha, ayda şu kadar satsak şu kadar gelir. Ya da hani düşünüyoruz mesela, bize soruyorlar ne okuyacaksın? Şunu okurum, sonra şöyle bir işe girerim. İşte şu kadar gelirim olur, şurada yaşarım vesaire. Tamam. Ama evet. Şimdi varsayıyoruz ki bu oldu. Vizyonumuza böyle ulaşıyoruz. Sonra ne yapacaksın? Bakın, onlar da sonra ne yapacaksının artık uç noktalarını yaşayan insanlar. Ben dünyada şu hastalığı bitireceğim. Ya da ben şurada açlık sorununu artık çözeceğim. Ya da işte Mars'ta koloni kuracağım da tabii böyle bir şey. Dolayısıyla atacağınız adımların en uç noktasını vizyonunuzda belirlemiş olmanız çok güzel bir davranış. Kendinizi ya ben kimim ki işte şöyle böyle yapacağım demeyin. Ama bunu böyle ütopik olarak ben de Uranüs'e gideceğim falan gibi bir şey olarak değil de gerçekten kendi vizyonunuzun yani ya da kendi kısa dönem hedefinizi bir adım sonra okyanuslarca ileri götürerek bu vizyonu bulmamız gerekiyor. Sonuçta garajında belki de o ilk bilgisayarları yaparken bu insanlar belki ben şurada açlığı bitiririm dememiş olabilir. Ama şimdiden vizyonumuzu belirlememiz bize o tutkuyu korumamız, hani rağmen amacı değil de rağmence olmamız için de ayrıca itici güç sağlayacaktır.
1: Evet. Ve kendilerini gerçekleştirdikten sonra yani hepsinin ortak yanı da bütünün yararına düşünmeleri ve o şekilde güzel şeyler yapmaları.
0: Hı hı. Aynen öyle.
1: Evet. Ve mücadeleler ve başarıya giden yolda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs da başarıya ulaşmak için zorluklarla karşılaşmışlar.
0: Hı hı.
1: İkisi de başarısızlıklarla ve engellerle de mücadele etmişler.
0: Hı hı.
1: Ancak pes etmeyip de hedeflerine odaklanmışlar. Ve başarıya giden yolculuklarında da kararlılık, tutku, çalışma disiplini büyük rol oynamış görüyoruz.
0: Değil mi? Siz de böyle evet. misiniz gençler? Hani bir sınavdan mesela az aldık, bir şeyler oldu böyle. Hani kendimizi başarısız hissettik. Bırakıyor muyuz?
1: Hayır.
0: Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz hiçbir zaman.
1: Evet. Ve ikisi de risk almaktan çekinmemişler.
0: Hı-hı.
1: Yenilikçi fikirleriyle de önce olmayı başarmışlar. Liderlik ve etkin iş stratejileri konusunda da yine Bill Gates ve hem de Steve Jobs liderlik becerileriyle de tanınıyorlar. Şirketlerini büyütmek, vizyonlarını geliştirmek için de etkin iş stratejileri de kullanmışlar.
0: Ve burada şöyle bir şey var. Ben buraya kadar geldim, tamam hedefime ulaştım, bitti. Değil. Sürekli olarak yeniliyorlar. Ya ben evet. bunu yaptım artık, tamam artık.
1: Bu en iyisi oldu.
0: Evet, müthiştir.
1: Demiyorlar.
0: Demiyorlar hiçbir zaman. Sürekli bir öğrenme, sürekli bir gelişme hali var.
1: Yaratıcı düşünme, risk alma, ekip çalışması, müşteri odaklılık başarılarının temel taşları da olmuş
0: evet.
1: bu süreçte ve evet.
0: Bu çok önemli, ekip çalışması.
1: Kesinlikle.
0: Bakın hiçbir şeyi bir başınıza yapamazsınız.
1: Yapamazsınız.
0: Yani evet siz önder olabilirsiniz Hı-hı. ve çıkış noktası olabilirsiniz ama Genel olarak bütün başarılı insanların ekipleri vardır. Zaman zaman ekip değişir, şöyle o gider, bu olur, evet ihanetler olur vesaire vesaire. Ama sonuçta biz sosyal varlıklarız. Ve ekiplerle daha güçlüyüz. Bunu da unutmayın. Herkesi bırakacağım, ben kendim yapacağım yalar duyuyorum. Gençler, bu mümkün değil maalesef. Boşu boşuna dememişiz, bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: Ve her ikisi de dediğin gibi bu konuda takım çalışmasını teşvik etmiş ve yetenekli insanları da etrafında toplamışlar. İlham kaynakları olarak da hem Bill Gates hem de Steve Jobs milyonlarca insan için ilham kaynağı olmuş. Kariyerleri, başarı öyküleri, girişimcilikleri, teknoloji meraklılıkları gençler için birer örnek teşkil ediyor.
0: Evet.
1: İnovasyon, tutku, vizyon, başarıya giden yolda kararlılık gibi değerleri de benimseyen pek çok kişi onların başarılarını takip ederek de kendi hedeflerinde ilerlemişler.
0: Yani sonuçta bize de yol açıyorlar. Bencil olmaz gerçekten başarılı insanlar. Arkalarında başkalarını yetiştirirler. Başkalarına ilham verirler. Evet. Arkalarında onları izleyecek, hatta onlardan daha ileriye gidecek kişiler yetiştirir. Başarılı öğretmenler bile ister ki öğrencileri kendilerinden daha iyi yapabilir hale gelsin.
1: Onun olarak da Bill Gates ve Steve Jobs gibi tanınmış başarılı insanların da başarı öykülerini, etkilerini de bunlar yansıtıyor. Her ikisi de kendi alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler, öncülük etmişler. Liderlik becerileriyle de, yenilikçi fikirleriyle de dünya çapında tanınmış isimler haline gelmişler.
0: Evet, devrimci derken size bir şey bu böyle yapılmaz, böyle yapılıyor dediği zaman insanlar gerçekten mi demeniz lazım. Ben hatırlıyorum, bir abimiz işte bundan çok uzun yıllar önce endüstri ürünleri tasarımcısıydı ve bize şöyle bir şey sordu. Hani ne gibi yenilik yapabilirim? Biz tabii çok görselci olduğumuz için doğrudan dedik ki beyaz eşya tasarlayacak. Bunlar beyaz olmasın, adı beyaz eşya diye neden beyaz olmak zorunda? Ama bu arada bu yani çok çok uzun yıllar önce olan bir şey. O zaman beyaz eşyalar beyazdı gerçekten.
1: Yok.
0: Ve sonra yıllar sonra tabii önce gümüş rengi, biz de gümüş rengi olmasını düşünmüştük. O da dalga geçmişti benimle. Ne yani, pembe buzdolabı mı yapayım dedi. Ben dedim evet yap, niye, şimdi var. Ve normal buzdolaplarından daha pahalı. Evet, neyse. O yüzden vizyonunuzu böyle uçuk da fikirleriniz, bu uçuk bir fikir değil çünkü şu an yapıldı bile. Ama o dönem için saçma ya da uçuk gelen fikirleriniz varsa da yine de hayatı daha renkli hale getirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bugün de süremizin sonuna geldik. Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi
1: sizi
0: çok seviyoruz. Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Biraz kendinize sormuşsunuzdur. Hani ben de böyle miyim, şöyle miyim? Evet ya doğru, bencilliği bırakayım ya da birazcık vizyon çalışması yapayım falan dediyseniz bu program amacına ulaşmıştır efendim. Sizleri çok seviyoruz
1: çok
0: dedik ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı, bizi kurtarmasının nedenlerinden birinin onu yüceltmemiz olduğunu söyler. Bizi sadece azaptan esirgemek için kurtarmamıştır. Onu yüceltmemizi ister.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Rabbe iman edip ona güvendiğimizde sonsuz yaşamda gideceğimiz yer onun yanıdır. Ancak pek çoğumuz göksel evimizden çok bu dünyayla ilgili kaygılar taşımaktayız. Bu ilgisizliğimizin sebebi cennet hakkındaki bilgimizin yetersizliği olabilir mi? Bu konuyu ele alacağımız Göksel Evimiz adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, akıllı bir kimse kaçınılmaz olduğunu bildiği şeyler için daima hazırlık yapar. Kutsal Kitap bir gün hepimizin öleceğini ve sonsuz yaşamımızı ya cennette ya da cehennemde geçireceğimizi öğretir. Ancak mesele şudur, sonsuz yaşamı geçireceğiniz yerle ilgili herhangi bir hazırlık yapıyor musunuz? Sonsuzluğu geçirebileceğiniz sadece iki yer vardır. Bunlardan biri ateş gölüdür ve ona hazırlanmak için bir şey yapmanız gerekmez. Yani sonunda oraya atılmak için yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Fakat cennete gitmeyi planlıyorsanız atmanız gereken bazı hazırlık adımları bulunmaktadır. Sanırım ben cennete gideceğim diyor olabilirsiniz. O zaman şunu kendinize sormalısınız. Sonsuz yaşamı Tanrı'yla ve diğer inanlılarla cennette geçirmek için nasıl bir hazırlık yaptınız? İşte vaazımızın konusu bu. Yani cennete hazırlanmak. Şimdi Kutsal Kitap'ta Vahiy 21. bölümü açmanızı istiyorum. Elçi Yuhanna burada cennetle ilgili gördüklerini anlatmaktadır. Vahiy 21:1-6 şöyle der. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış, süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan, işte her şeyi yeniliyorum, dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Evet sevgili dostlar, Yuhanna vahiy bölümünü kaleme alırken Rabbin kendisine gösterdiklerini kaydetmiştir. Caddelerden, ağacın meyvesinden söz eder. Birçok şey anlatır. Burada anlattığı şeylerden biri kutsal kenttir. Yani gökten, Tanrı'nın yanından inen yeni Yeruşalim'dir. Bu kentle ilgili olarak güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi der. Yuhanna burada cenneti kendi gördüğü biçimde tasvir etmektedir. Cennetin neye benzediğini hiç kimse tam olarak anlayamaz. Bunun basit bir nedeni vardır. Çünkü sınırlı akıllarımız sadece dünyasal

Dikkat etmenizi istediğim dört şey vardır. Cennete gittiğimizde yapacağımız şeylerden biri Tanrı'yı övüp ona tapınmaktır. Gelecekteki olayları anlatan vahiy bölümü boyunca bu tapınmayı anlatan birçok pasaj bulunmaktadır. Şimdi vahiy 4, 9, 11 ayetlerine bakalım. Yaratıklar tahta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça, 24 ihtiyar tahta oturanın sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak ona tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar: Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Şimdi Yuhanna'nın vahiy 5, 11, 14'te söylediklerine dikkat edin sevgili dostlar. Bakın ne diyor? Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı: Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahta oturanın ve kuzunun olsun. Dört yaratık amin dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar. Evet sevgili dostlar, bunlar vahiy bölümünde cennette olacakları anlatan birçok ayetten sadece iki örnektir. Cennette Tanrı övülecek ve ona tapınılacaktır. Övgü ve tapınma kişisel katılım gerektiren bir etkinliktir. Bu Tanrı'nın yönlendirdiği bir histir. Tanrı'yı düşünür, onu över, ona hayranlık duyar ve sevgimizi ifade ederiz. Eğer cennete gideceksek ve bütün bir sonsuzluğu Tanrı'yı övüp ona tapınarak geçireceksek, bu dünyadayken bunu nasıl yapacağımızı öğrenmeye başlamalıyız. Kurtarıcımız olan diri ve kutsal Tanrı'ya tapınmalıyız. Melekler ve diğer herkes sağladığı muhteşem kurtuluş için Rab İsa Mesih'i övmekte, onu yüceltmektedir. Cennette yapacağımız diğer bir şey parlamaktır. Peki bu ne anlama gelir? Şimdi Matta 13:41-43'e bakalım. Bu ayetler yargı konusunu ele alır. Yani doğrularla kötülük yapanların birbirinden ayrılacağı anı anlatır. İsa Mesih'in sözlerine şimdi kulak verelim. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Rab İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde kutsal kitap Rab İsa'nın yaşamımız haline geldiğini söyler. Kutsal ruh hayatıma gelmiş ve ben de yaşamaya başlamıştır. Tanrı bizi kurtarmaktaki amaçlarından birinin onu yüceltmemiz ve onu yansıtmamız olduğunu söyler. Yani çehremiz içimizde diri Tanrı'nın yaşadığını dışarı yansıtmalıdır. Tanrı bizi sadece azaptan esirgemek için kurtarmadı. Onu yüceltelim, onurlandıralım diye kurtardı. Bize kendini vermek istediği, bizlerde yaşayıp yüceliğini ve görkemini göstermek istediği için kurtardı. Böylece sevgili dostlar, sonsuza dek yaşayan Tanrı'nın ışıltısı, güzelliği, görkemi ve ihtişamıyla parlamaya devam edebiliriz. Eğer sonsuza dek yapacağımız şey buysa, bu dünyadayken gerek karakterimizle, gerek sözlerimizle, gerekse davranışlarımızla ve yaşam biçimimizle Rab İsa Mesih'i yansıtmakla meşgul olmalıyız. Karşılaştığımız insanlara Rab İsa Mesih'i öylesine yansıtmalıyız ki bizi gördüklerinde içimizde bizden çok daha önemli birinin yaşadığını anlamalılar. Şimdi, cennette yapacağımız üçüncü bir şey daha vardır.
Neymiş bu?

0: Tanrı'ya hizmet edeceğiz. Bazılarınız cennete gittiğimde artık emekli olmayı ve sonsuza dek dinlenmeyi düşünüyorum diyebilir. Şimdi dilerseniz birlikte Vahiy 22:1-3 ayetlerine bakalım. Bakın ne diyor ayetlerde. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak, kulları ona tapınacak. Sevgili dostlar, bu ayetteki kulları ona tapınacak ifadesi aynı zamanda kulları ona hizmet edecek anlamına gelmektedir. Yani cennete, Tanrı'ya hizmet etmek için gidiyoruz. Peki o zaman bu dünyadayken ne yapacağız? İşin doğrusu cennette neler olacağını hiçbirimiz tam olarak bilemeyiz. Ancak orada hizmet ediyor olacağız. Unutmayın, kutsal kent yani yeni yeryüzü ve yeni gökyüzü daimi konutumuz olacak. Cennet muhteşem, tarif edilemez, hiçbir şeyle kıyaslanamaz bir yer olacak. İnsan düşüncesiyle onu şu anda kavrayabilmemiz mümkün değildir. Ancak kutsal kitapta orada Tanrı'ya hizmet edeceğimizi söyler. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. Bunu çok ama çok ciddi olarak düşünün. Burada kurtuluşunuzu sorgulamaya çalışmayacağım. Bu benim haddim değil sevgili dostlar. Ama şunu düşünmenizi istiyorum. Sevgili kardeşim, kurtulduğunu söylüyorsun ve bunu biliyorsun. Kutsal kitapta cennete gittiğinde Tanrı'ya hizmet edeceğini söylüyor. O halde bu dünyada kurtulmuş olmaktan duyduğun kibirle, dilediğin gibi yaşayıp, ancak cennete gittikten sonra Tanrı'ya hizmet edeceğini mi düşünüyorsun? Sana bunu sormak istiyorum. Şunu söylemeliyim ki, bu kutsal kitaba aykırı, Tanrı'ya yaraşmayan, Mesih'e yakışmayan, ilahiyat açısından, teolojik açıdan yanlış bir düşüncedir. Cennete gitmeyeceğinizi söylemiyorum. Tek söylediğim bu düşüncenin yanlış olduğu. Çünkü Efesliler 2:10 şöyle demektedir. Biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Peki bunları ne zaman yapacağız? Cennete gittikten sonra mı? Hayır sevgili dostlar, bu dünyada, bu hayatta olduğumuz sırada. Cennete gitmeyi hak etmek için çalışmam mı gerekiyor diyebilirsiniz. Böyle bir şeyi benden asla duyamazsınız. Benim sorduğum soru şu: eğer Tanrı bizi dünyadaki hizmetkarları olarak yarattıysa, cennete gidinceye dek ona hizmet etmek için hiçbir şey yapmayacağınızı mı söylüyorsunuz? Söylemeliyim ki bu Tanrı'nın gözünde günahtır. Tanrı'nın gözünde itaatsizliktir. Eğer kararlı olduğunuz şey buysa cennete dosdoğru yürümüyor, ancak sürükleniyorsunuz demektir. Cennette yapacağımız dördüncü şey, Tanrı'yla birlikte egemenlik sürmektir. Bütün İncil boyunca kutsal kitap Mesih'le birlikte egemenlik sürmekten söz eder. Egemenlik sürmek, bir şeyi yönetmek demektir. Kutsal kitap boyunca Rabbin, ödüllerden, yargıdan, sorumluluktan ve hesap vermekten söz etmesi ilginçtir. Matta 25:21 şöyle der. Efendisi ona, "Aferin iyi ve güvenilir köle," dedi. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl." Üstleneceğimiz zorlukları ne belirleyecektir? Cennete gittiğimizde alacağımız ödülleri ne belirleyecektir? Oraya gittiğimde ne yaptığım ve ne kadar iyi yaptığım değil, bu dünyadayken ne yaptığım belirleyecektir. Fakat size şunu sormak istiyorum. Bu dünyadayken Rab İsa Mesih adına onun yüceliği, görkemi, ona hizmet etmek için ve sonsuza dek onunla egemenlik sürmeye hazırlanmak için ne yapıyorsunuz? Tanrı'nın halkı onun hizmetinde etkin biçimde hizmet etmelidir sevgili dostlar. Peki bu hazırlığı nasıl yapacağız? Kutsal kitaba göre bunun 3 adımı olduğuna inanıyorum. Cennete hazırlanmanın 3 adımı vardır. İlk adım kişinin ruhunun hazırlanmasıdır. Bu hazırlık yeniden doğuş sayesinde gerçekleşir. Yani kişinin iman edip kurtuluşa kavuşması ve yeniden doğması sayesinde. Efesliler 2:1-2'de şöyle yazılıdır. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Demek ki Tanrı'yla ilgili şeylere, kutsal olan, doğru olan şeylere ve Tanrı'ya ölüydük. Yeniden doğduğumuzda, yani Rab İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde bir değişim meydana geldi. Yeni bir kişi haline geldik. İçimizde yeni bir yaşam doğdu. Eski yaşamımız yok oldu. Bu sevgili dostlar, yeni yaşam Mesih'in yaşamıdır. Tanrı size yeni bir ruh vereceğim der. İşte bu ruh Tanrı'yla iletişim kurabilir. Artık yeniden doğmuşsunuzdur. İsa Mesih Yuhanna 3:3'te şöyle der. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yine aynı bölümde bu kez 5. ayette İsa Mesih şöyle der. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın size yeni bir ruh vermesini sağlayan şey yeniden doğmanız, iman etmeniz, çarmıhta günahlarınızın bağışlanmasına kavuşmanızdır. Artık Tanrı'yla paydaşlık edebilir, iletişim kurabilirsiniz. Kayıp durumdaki bir insanın neden cennete uyum sağlamayacağını anlıyor musunuz? Kayıp bir insan cennetteki Tanrı'yla iletişim kuramaz. Dünyadayken de Tanrı'yla iletişim kuramaz. Gökteki hiçbir varlıkla iletişim kuramaz. Çünkü gökte iletişimimiz ruhlar aracılığıyla olacaktır. Öyleyse birinci adım yeni bir ruha kavuşmaktır. Kutsal kitap bunu yeniden doğuş, iman etme, bağışlanma ve kurtuluş olarak adlandırır. Şimdi gelelim ikinci adıma. İkinci adım canımızın hazırlanmasıyla ilgilidir. Peki bu hazırlık nedir? Birinci adım ruhla ilgiliydi ve yeniden doğuştu. İkinci adım insanın canıyla, yani aklı, duyguları, vicdanı, bilinciyle ilgilidir. Birbirimizle bu sayede ilişki kurarız. Peki bu sürecin adı nedir? Kutsal kitap sevgili dostlar buna dönüşüm adını verir. Paulus'un Romalılar 8:29'da ne dediğine bakalım. Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı'nın sizi ve beni önceden belirlediğini, bundaki amacının bizi oğlunun benzerliğine dönüştürmek olduğunu söyler. Dikkatle dinleyin. İçinizde yaşayan İsa Mesih'in varlığı ve sizde etkin olan kutsal ruhun gücü sayesinde gitgide İsa Mesih'e daha çok benzeyeceğiniz anlamına gelir. Tanrı'ya giderek daha fazla teslim olup boyun eğdikçe, Tanrı'nın sözünü daha çok düşündükçe, duada daha çok zaman geçirdikçe, kendimizi başkalarının hizmetine daha çok adadıkça, Rab İsa bizde daha çok ışıldamaya ve parlamaya başlar. Bu, bizim İsa Mesih'in benzerliğine dönüştüğümüz, giderek onu andırmaya başladığımız süreçtir. Bu bizi dünyanın yollarından uzaklaştırır. Rab İsa Mesih'in benzerliğine yaklaştırır sevgili dostlar. Şimdi ve burada devam eden bir süreçtir. Şimdi, cennete hazırlanmak için başka bir adım daha vardır. Şükürler olsun ki bu dünyadayken bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Dediğimiz gibi ruh yeniden doğuş sayesinde ve can Mesih'in benzerliğine dönüşmesi sayesinde hazırlanır. Üçüncü olarak bedenimiz değişerek hazırlanır. Filipililer 3:20-21'e şimdi bakalım. Bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Burada sevgili dostlar, görkemli, yüceltilmiş, sınırlardan arınmış bir bedenden söz edilir. Zaman, mekan ya da başka bir sınırlama söz konusu değildir. 1. Korintliler 15:49-52 şöyle der: Bizler topraktan olana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Burada çürümez olarak dirilen sevdiklerimizin bedenlerinden söz edilir. Bu, et ve kandan ibaret bir beden değildir. Rab İsa Mesih'in bedenine benzer hale gelmiş bir bedendir. Filipililer 3:20-21'de şöyle yazılıdır: Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Dostlar, bedenlerimiz değişecek ve sonsuza dek cennette Rab'le, Tanrı'yla, kutsal ruhla, kutsal meleklerle ve inanlılarla birlikte olacaktır. Bütün bunların ışığında son bir şey söylemek istiyorum. Yeniden doğmanız gerekir. Bunu nasıl mı yapacaksınız? Tanrı'dan günahlarınızı bağışlamasını dileyin. Tanrı'dan bağımsız, başınıza buyruk yaşadığınızı kabul edin. Hayatınızı bugün O'na teslim ettiğinizi, O'nun için yaşayacağınızı ve hayatınızın her gününde O'na hizmet edeceğinizi ikrar edin. Bu, kusursuz olacağınız anlamına gelmez. Fakat sevgili dostlar, hayatınızı Tanrı'ya teslim ettiğinizi gösterir.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi, Tanrı, yaşamlarımızı kendisine teslim etmemizi, ona tapınmamızı, hizmet etmemizi ister. Bunu sadece cennette değil, bu dünyadayken yapmamız ister.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: Forever you'll live.

Yes, we will. Yes, we will, Jesus.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
5: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
5: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
5: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu?
7: Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM, Radio Life.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Elçi Paulus'un Romalılar 8. bölüm 31 ila 34. ayetler arasındaki şu sözlerine dikkat edin. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Hamdolsun eşsiz bir kurtarıcımız var. Onu kurtarıcımız olarak kabul edip ona iman ettiğimiz zaman o sadece günahlarımızı, üzerimizdeki kirli giysiyi alıp götürmez. Ama aynı zamanda bize kendisinin doğruluk giysisini de giydirir. Ve Tanrı'nın seçtiği kimseler olduğumuz için bundan böyle hiç kimse bize karşı bir suçlamada bulunamaz. Ama biraz duralım. Tanrı çocuğu olan bir inanlı günaha düşebilir mi? Evet, düşebilir ve düşüyor da. Peki bu durumda Tanrı çocuğu ne yapmalıdır? Tabii ki günahlarından tövbe etmesi gerekir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır der. Sizler ve ben Tanrı ile olan ruhsal ilişkimizin dışına çıkarsak gerçekten pek çok şeyi yitirmiş oluruz. Mesela yaşama sevincimizi kaybederiz, yaşam gücümüzü kaybederiz. Böyle bir durumda kurtuluş güvencemizi de kaybedebiliriz. Eminim birçok insan kurtuluşlarının güvencesinden yoksun bir şekilde yaşamaktadır. Çünkü yaşamlarında günah var. Diğer kaybettiğimiz bir şey de Tanrı'ya hizmet edebilme ayrıcalığımızdır. Görüleceği gibi eğer Yeşu Tanrı'nın önünde bir başkâhin olarak duracaksa temiz giysiler giymeliydi. Hamdolsun ki temiz giysileri Tanrı'nın kendisi sağlıyor. Nasıl mı? Lütuf yoluyla. Tapınakta lütuf merhamet kürsüsü denilen bir yer vardı. Bugün de bizim gidebileceğimiz, başvurabileceğimiz bir lütuf kürsümüz var. İsa Mesih günahlarımıza ve yalnız bizim günahlarımıza değil, bütün dünyanın günahları için 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayete göre dünyanın kefaretidir. Yani günahlarımızın bağışlanmasını sağlayan kurbandır. Bizim günahlarımızı bağışlatan kefaretçimiz olan Mesih aynı zamanda bizim lütuf, merhamet kürsümüzdür. Ona cesaretle yaklaşabilir, ondan sayısız bereketler alabiliriz. Tanrı'nın İsrail ulusunu seçmesine itirazınız olabilir. Tanrı onları çok cazip oldukları için mi seçti? Hayır. Tanrı seçtiklerini gösterişli ve cazip oldukları için seçmez. Rut da Boaz'a ben niye senin gözünde lütuf buldum diye sormuştu. Ben orada olsaydım Rut'a şöyle cevap verirdim. Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan hemen evine git ve aynaya bak. O zaman Boaz'ın niçin sana aşık olduğunu, niçin sana lütuf gösterdiğini anlarsın. Çünkü hem güzel hem de sevimlisin. Siz de bana bugün aynaya bak demeyin. Çünkü ben aynaya çoktan baktım. Peki ne mi gördüm? Aynaya baktığımda günahlı bir insan. Evet, İsa Mesih'in doğruluk giysisini giymeye ihtiyacı olan zavallı, günahlı bir insan olduğunu gördüm. Zekeriya 3. bölüm 5. ayette ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. Rabbim meleği de onun yanında duruyordu der. Burada Yeşu'nun başına sarık sarılması olayı simgelediği şey açısından çok güzeldir. Başkâhinin giysileri arasında başına taktığı sarık da vardı ve bu sarığın üzerinde şu sözler yazılıydı. Rabbe kutsallıktır. Yeşu adındaki bu adamın bir sarığı yoktu çünkü üzerindeki o kirli giysilerle Rabbin önünde zaten kutsal değildi. Ama şimdi ona üzerinde Rabbe kutsallıktır yazılı bir sarık verilir. Gelecekte Tanrı İsrail ulusunu nasıl kullanacaksa şimdiden Yeşu'yu o şekilde kullanmaya başlıyordu. İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez gelip imanlar topluluğu olan kilisesini yeryüzünden aldıktan sonra İsrail ulusu yaşanacak büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın yeryüzündeki tanıkları olacak ve Mesih'in bin yıllık egemenliği süresince de İsraillerden iman edenler burada yeryüzünde Tanrı'nın kutsal kâhinleri olacaktır. Zekeriya 3. bölüm 6 ve 7. ayetlerde sonra Rabbin meleği Yeşu'yu uyardı. Her şeye egemen Rab diyor ki eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Bu ayetleri kolayca yorumlayabiliriz. Zaten okuyunca anlaşılıyor. Yeşu kirli ve pasaklı bir adamdı ama lütuf ve merhamet dolu Tanrı'nın kurtuluş planı sonucunda temizlendi ve yepyeni bir insan oldu. Yeşo kurtulmasına kurtulmuştu ama Tanrı onu şu sözlerle uyarıyor. Eğer kullanılmak, benim elimde bir işe yaramak istiyorsan kendini temiz tutmalısın. Benim yollarımda yürümeli, yaptığın bütün şeylerde sözümü dinlemelisin. Tanrı'nın bu sözleri sadece Yeşo'ya değil ama tüm İsrail ulusuna söylenmektedir. Ve bugün yaşayan bizlere de aynı sözler söylenir. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 15. ayette beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz diyor. Bazı insanlar Tanrı'nın lütfuyla kurtulduklarından dolayı istedikleri şekilde yaşayabileceğini düşünüyor. Sevgili dostum, böyle bir şey yok. Eğer istediğin gibi yaşamak istiyorsan o zaman dönüp inandıklarına bakman gerekir. Eğer kurtulmuş biriysen seni seven ve senin uğrunda canını feda eden kişinin yapmanı istemediği şeyleri yapmazsın. Çünkü iman yoluyla lütufla kurtulan bir kimse günahın Tanrı'yı üzdüğünü ve onun bütün günahlardan nefret ettiğini çok iyi bilir. Bu nedenle bu kişi yaşamına dikkat eder ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam yaşamaya da gayret gösterir. Bunun tersi anlaşılmaz. İmanlıyız, kurtulduk, artık istediğimiz gibi yaşayabiliriz deme özgürlüğümüz yok. Şimdi Filiz'le ilgili bir görüme geldik. Zekeriya 3. bölüm 8. ayet. Ey başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların dinleyin. Çünkü onlar gelecek olayların ön bildirisidir. Dal adındaki kulumu ortaya çıkartıyorum. Dal adındaki kulum ya da kulum Filiz, eski antlaşmada Rab İsa Mesih'i resimleyen çok güzel görüntülerden bir tanesidir. Filiz sözcüğü, Mesih sözcüğü ile iniltili bir sözcüktür. Yeşaya peygamber Mesih'in yeryüzüne birinci gelişiyle ilgili yaptığı ön bildiride bu tanımlamayı kullanır. Yeşaya 11. bölüm 11. ayette o gün Rab Asur'dan, Mısır, Patros, Kuş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak der. Yeremya peygamber de Mesih'in yeryüzüne bir kral olarak gelişi bağlamında bu aynı tanımlamayı kullanarak Yeremya 23. bölüm 5. ayette şöyle der. İşte Davut için doğru bir dal çıkartacağım, günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Şimdi büyük kahin Yeşu, sen ve senin önünde oturmakta olan arkadaşların dinleyin der Tanrı. Tanrı burada Yeşu'ya ve yanında bulunan arkadaşlarına seslenmektedir. Peki onlara ne diyor? Herhalde şunları söyleyecek. Yeşu, senin ve aynı görevde bulunan arkadaşlarının bu görevlerinizi bırakmanızı istemiyorum. Ayrıca bu görevleri ortadan kaldırmak da istemiyorum. Çünkü sizinle bir amacım var. Sen benim işimi tam olarak yerine getirecek olan Mesih'i simgeliyorsun. O sürgün olarak ortaya çıktığı zaman kahinlik görevini aklın alamayacağı bir yüceliğe çıkartılacaktır. Zekeriya 3. bölüm 9. ayette Yeşu'nun önüne koyduğum taşa bakın. O tek taşın 7 gözü var. Onun üzerine bir yazıt koyacağım diyor. Her şeye egemen Rab. Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım. Burada geçen taş sözcüğü aynı zamanda Daniel peygamberin gördüğü büyük heykel görümündeki taştır. Daniel 2. bölüm 34 ve 35. ayetlerde sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Üzerinde 7 gözü olan tek taştan bahsedilir. 7 sayısı mükemmellik değil, tamlık sayısıdır. 7 göz Mesih'in her şeyi tam olarak bildiğini, onun tanrısal bilgeliğinin olduğunu göstermektedir. Yeni antlaşmada Koleseliler 2. bölüm 3. ayette Mesih şu sözlerle tanımlanır. Tanrı'nın sırrını yani bilgenin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Yine 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Ve bir günde o memleketin fesadını ortadan kaldıracağım der eski çevirde. Bu sözler günümüzde gerçekleşmiş midir? Hayır, henüz gerçekleşmediğini kesinlikle söyleyebilirim ama gelecekte bir gün bu sözler gerçekleşecek. Rab İsa Mesih geldiğinde İsrail ulusunun suçunu bir günde ortadan kaldıracaktır. Zekeriya 3. bölüm 10. ayette o gün her biriniz komşusunu asmasının incir ağacının altında oturmaya çağıracak. Böyle diyor her şeye egemen Rab der. Bu ayette geçen o gün sözcüğü Rabbin günü yani Rabbin yeryüzüne geleceği gün demektir. Sizler her biri komşusunu asma altına ve incir altına çağıracak sözü de onların o günde barış ve mutluluk içinde yaşayacaklarını göstermektedir. Zekeriya 4. bölümde Zekeriya peygamberin gördüğü görümlerin 7.sine geliriz. onun görmüş olduğu görümleri anımsayacak olursak, bu görümlerde belirli bir mesajın verilmek istendiğini de görürüz. Bu görümleri şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak Mersin ağaçları altındaki at sürücüleri vardır. İkincisi dört boynuz, üçüncüsü dört demirci, dördüncüsü elinde ölçme ipi bulunan adam, beşincisi Yeşu ile şeytan, altıncısı filiz ve üzerinde yedi göz olan taş ki bu görümlerin ilk dördü Babil tutsaklığı ve zulmünden kurtuluşunu simgeler. Bu görümler aynı zamanda İsrail ulusunun bugün olduğu gibi dünyanın her bir tarafına dağıldığı ve Rab İsa'nın onları toplayıp yeniden İsrail topraklarına geri getireceği gelecekteki zamanları da öngörmektedir. Beşinci ve altıncı görümler yürekte yaşanan kurtuluşu simgelemektedir. Kirli elbiseler giyen ve kendisine Tanrı tarafından yeni ve temiz elbiseler verilen başkâhin Yeşu, belirli bir amaç için ülkeye getirilen ancak yaşamlarındaki günah yüzünden hiçbir işe yaramayacak insanlarla ilgili gerçekleri dile getirmektedir. Bu kişilerin temizlenmesi gerekir. Bunlar kendi kendilerini temizleyemezler. Temizleyemedikleri gibi bağlı bulundukları din onların günahını temizleyemeyecektir. Temizlenme kendilerinin dışında olan bir yerden gelmeliydi. Tanrı'nın Yeşaya peygamber aracılığıyla söylediği şu sözlere dikkat edin. Yeşaya 1. bölüm 18. ayet. Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kızmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Aynı şekilde 1. Petrus 1. bölüm 19. ayette kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz der. Kurtuluşu temizlenmeyi sağlayan Rabbin kendisidir. Temizlenme kurtuluşla aynıdır. Günahlarından temizlenen insan günahlarından kurtulmuş ve özgür olmuştur. Tanrı sözü Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle söyler. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Başkâhin Yeşu şimdi artık temizlendiğinden ruhsal hizmet için hazır olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayır, Yeşu henüz hazır değildi. Böylece bir sonraki görüme Yeşu'nun kahinlik görevini nasıl yerine getirebildiğini açıklayan Altın Şam'dan görümüne gelmiş oluyoruz. Şam'dan ve iki zeytin ağacıyla ilgili bir görümdür bu. Zekeriya 4. bölüm 1. ayette benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibi beni uyandırdı der. Zekeriya peygamberin bu görümleri uyanıkken gördüğünü burada bir kez daha tekrarlamak isterim. Zaten tam bu noktaya kadar Zekeriya birbirinden çarpıcı 6 görüm görmüştü. Hem akşam vardiyasında hem de gece vardiyasında çalışır gibiydi. Bu nedenle dinlenmeye ihtiyacı vardı. 6. görümden sonra Zekeriya uyuklamaya başladı. Bunun üzerine bir melek onu uyandırmaya geldi. Çünkü göreceği yeni bir görüm vardı. Görümü tüm ayrıntılarıyla görebilmesi için uyanık olması gerekiyordu. Zekeriya 4. bölüm 2. ayette ne görüyorsun diye sordu. Som altın bir kandillik görüyorum diye yanıtladı. Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde 7 kandil, kandillerde 7'şer oluk var diyor. Burada 7 kandilli Şam'dan İsrailoğullarının toplanma çadırının daha sonra da tapınağın kutsal yer denilen yerinde bulunan Şam'dan'a işaret eder. Bu 7 kandilli Şam'dan bugün de İsrail ulusunu simgeleyen en tanınmış sembollerden birisidir. Kutsal kitapta İsrail ulusunu simgeleyen diğer semboller de bulunur. Örneğin yanıp tükenmeyen çalı, asma, zeytin ağacı ve bunun gibi diğer semboller. 7 kandilli bu altın Şam'dan önce toplanma çadırında sonra da Yeruşalim'de tapınakta bulunan eşyaların en gösterişlisiydi. Som altından elle yapılmıştı. Usta olan Beselel buna en başta biçim veren, ortaya çıkartan kişiydi. Şam'dan sorumlu olan kişi başkâhinin kendisiydi. Şam'daki kandilleri o yakar, kandillikteki yağı sürekli olarak dolu tutardı. Kandillerden akan yağları, mumları temizlemek de onun işiydi. Vahiy kitabında büyük başkâhinimiz olan Rab İsa Mesih'i Anadolu'nun batısındaki 7 kiliseyi temsil eden Şam'danların ortasında gezerken görürüz. Orada Rab İsa onları eğer tövbe etmezlerse gelip Şam'danlarını ortadan kaldıracağını söyleyerek uyarıyordu. Rabbimiz Tanrı sözüne göre yaşamayan kiliseleri kesip attığı gibi bugün de Tanrı sözünden uzak ve günah içinde yaşayan kiliseleri kesip atacaktır. Ve burada Zekeriya peygamberin görümündeki görüntü gelecekte Tanrı'nın bu dünyadaki bir tanığı olacak 7 kandilli Şam'dan ile simgelenen İsrail ulusudur. Ayetten tepesinde kendi yağ kabı olduğunu görüyoruz. Burada sözü edilen yağ kabı Musa peygambere bu Şamların nasıl olacağı yönünde verilen ilk talimatta bulunmayan bir şeydir. Bu yağ kabı 7 kandilin üzerinde bir seviyeye yerleştirilir ve yukarıdan akan kandillere sürekli yakıt sağlardı. Bu görümdeki en önemli faktörlerden birisinin burada sözü edilen yağ olduğunu söyleyebilirim. Şam'dan Mesih simgeler. İçinde yağ bulunan kandiller kutsal ruhu simgeler. Kutsal ruhu simgeleyen Şam'dandaki yağdan daha güzel bir görüntüyü zor görürüz. Gerçekten de yağ kutsal kitaptaki en belirgin tanımlanan sembollerden bir tanesidir ve kutsal ruhun bir sembolüdür. Yağ kutsal ruhu simgelerken kandillerden yayılan ışık İsa Mesih'i simgelemektedir. Çünkü dünyanın ışığı İsa Mesih'tir. Yedi kandilli bu Şam'dan tapınaktaki Mesih'i simgeleyen eşyalar arasında belki de en karmaşık olanıdır. Şam'dan'ın ölçüleri belirli değildir. Çünkü Tanrı'nın doluluğunun ölçülerini belirleyemeyiz. Rab İsa Mesih yeryüzünden ayrılmaya hazırlanırken öğrencilerine kutsal ruhu göndereceğini söyleyerek Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şunları söyledi. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. İşte bizler de bu sözleri gözümüzün önünde tutarak Şam'dan'a bakmalıyız. Şam'dan üzerindeki kandillerde yanan ışığın parıltısıyla güzel bir görünüm alır ve bu ışık Şam'ların güzelliğinin ve çekiciliğinin olduğu gibi görünmesini sağlardı. Aynı bunun gibi kutsal ruh da kendisinden söz etmez ama Rab İsa Mesih'in güzelliğini ve yüceliğini açıklar. Zekeriya 4. bölüm 3. ayette ayrıca kandilliğin yanında bir zeytinyağı tasının sağında öbürü solunda iki zeytin ağacı da var der. Buradaki iki zeytin ağacının neyi simgelediği Zekeriya peygamberin günlerinde ortaya çıkmıştır. Davut'un soyundan gelen bir kral olan Zerubbabel bu iki zeytin ağacından birisiydi. Diğer zeytin ağacı da başkâhin olan Yeşu'ydu. Tanrı bu ikisi aracılığıyla İsrail ulusuna yeniden ışık getirecek ve onları tüm dünyaya ışık yapacaktı. Daha önce de söylediğim gibi zeytinyağı ki bu İbranice'de altın yağı olarak da söylenir, kutsal ruhu simgeler. Bu peygamberlik aynı zamanda gelecek içinde yani dünyanın sonlarına doğru yaşanacak büyük sıkıntı dönemi içinde yapılmış bir peygamberliği oluşturmaktadır. Bunun böyle olduğunu Vahiy kitabında açıkça görüyoruz. Vahiy 11. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. İki tanığıma güç vereceğim. Çul giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir der. O büyük sıkıntı döneminde Antikrist yani şeytanın gücüyle desteklenen Mesih karşıtı iki kişi dışında yeryüzünde her tanığın ağzını kapayacaktır. Çünkü bu dönemde Tanrı kısa bir sürede olsa elini yeryüzünden çekecektir. Evet, Mesih karşıtı olacak kişi bu ikisi dışında Tanrı'yı tanıyan, ona iman eden bütün tanıkların ağzını kapayacak ve onları konuşturmayacaktır. Tanrı her şeyin iki tanığın sözüyle belirlenmesi gerektiğini kutsal kitapta çeşitli ilişkilerde belirtmiştir. Tanrı aynı zamanda bu dünyada kendisini hiçbir zaman tanıksız bırakmayacağına da söz verir. Evet, bu sıkıntı döneminde Tanrı için tanıklık yapacak olan iki kişi bulunacaktır. Bu iki kişinin kimler olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar olabilir. Bunlardan birisi İlyas peygamber olabilir. Ama diğeri Hanok mudur? Musa mıdır? Vaftizci Yahya mı yoksa başka birisi mi olur bilmiyoruz. Bu iki tanığın kimler olacağı burada pek o kadar önemli değil. Önemli olan Tanrı'nın kendisine tanıklık edecek iki kişinin o dönemde yeryüzünde var olacağı ve onların kutsal ruhun gücüyle konuşacak olmalarıdır. Evet, bu iki kişi Tanrı'nın yeryüzündeki tanıkları olacaklar. Tanrı Zerubbabel ve Yeşu'yu Zekeriya peygamberin günlerinde kullandığı gibi gelecekte bir günde de kendisine iki tanık çıkaracak ve bu tanıklar tüm yeryüzünde kendilerinden başka hiçbir tanığın bulunmadığı günlerde Tanrı için tanıklık edeceklerdir. Zekeriya peygamberin gördüğü bu görümlerin her birinin bütün bir hikayenin parçaları olduğunu burada bir kez daha söylemek isterim. Bütün bu görümleri bir araya getirip birleştirdiğimizde çok güzel ve tam bir görüntüyü elde ederiz. Tanrı bu görümleri Babil'deki tutsaklıktan geri dönen Yahudileri güçlendirmek ve yeniden gayrete getirmek amacıyla verir. İsrailoğulları 70 yıla yakın bir süre boyunca Babil'de tutsak yaşadıktan sonra şimdi artık İsrail topraklarına geri dönmüşlerdi. Tanrı onlara açıkça başlarından geçen bütün bu olayları kendi amacı ve tasarısı doğrultusunda yaşadıklarını belirtir. Şimdi İsrail topraklarına geri döndüler. Bundan böyle onların günahlarından temizlenmesi ve tekrar Tanrı'nın etkin tanıkları olabilmesi için Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişkiye getirilmeleri gerekiyordu. Zekeriya peygamberin gördüğü bu görümler geçmişte İsrail topraklarında gerçekleşmiş olmakla birlikte gelecekte de gerçekleşecek çok önemli peygamberlikleri barındırmaktadır. Bu ön bildirilerin hepsi tam olarak Tanrı'nın Yahudi ulusunu dünyanın dört bir köşesinden toplayıp İsrail topraklarına geri getirdiği zaman başlayacak olan bin yıllık egemenlik döneminde gerçekleşecektir. Tanrı o günde Yahudi ulusunu günahlarından temizleyecektir. Bu da Yahudi ulusunun Tanrı'ya döneceğini işaret eder. Zekeriya kitabının 13. bölümünde ileride görebileceğimiz gibi Davut'un soyundan gelenlerin ve Yeruşalim'de oturanların yıkanıp temizlenebilmeleri için Tanrı'nın onlara bir çeşme açacağını bildirmektedir. Yahudi ulusu bu çeşmenin suyuyla yıkanıp temizlendikten sonra tüm dünyaya ışık olabilecektir. Yani Yahudi ulusu günahlarından tövbe edecek ve Rab'be dönecektir. O zaman da Rab'be uygun, yaraşır bir şekilde yaşayacaklar. Doğruluğu ve adaleti sevecekler, Rab'bin sevgisi ve barışı içinde yaşayacaklardır. Böylece dünyada ışık olacaklar. Zaten Tanrı'nın başlangıçta onlar için belirlediği amaç da buydu. Yahudi ulusu tüm dünyaya ışık saçan bir ulus olacaktır. Yasanın tekrarında bakın hangi çarpıcı sözleri okuruz. Yasanın tekrarı 32. bölüm 8. ayet. Yüceler yücesi uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını İsrailoğullarının sayısına göre belirledi diyor. Peki Tanrı dünya uluslarının sayısını niçin İsrailoğullarının sayısıyla orantılı bir şekilde belirledi? Bunun nedeni açıktır. Tanrı Yahudi ulusunun kendisi için bir tanık olmasını istedi. Onların yaşayışları, tutumları, düşünceleri ve insanlara karşı bakış açıları Rab'be yakışır olacaktır. İsrail toprakları stratejik ve siyasi açıdan dünyanın en duyarlı toprakları olmalıdır. Bunun böyle olmasını Tanrı'nın kendisi seçmiş ve belirlemiştir. O burayı 3 büyük kıtanın, Afrika, Asya ve Avrupa'nın birleştiği yer olduğu için seçti. Bütün bu 3 kıtanın kesiştiği yer orasıdır. Dünyanın başka hiçbir yerinde böylesine hassas, böylesine uluslararası sorunlara yol açabilecek bir yer yok. O toprakların böylesine sorunlar yaratan bir yer olması Tanrı'nın isteği olmuş olabilir. Tanrı sözünün duyurulacağı bir merkez oluncaya kadar da bu topraklar sorun ve antlaşmazlık yaratmaya devam edecektir. Hezekiel 5. bölüm 5. ayette şu sözleri okuruz. Egemen Rab diyor ki, bu Yeruşalim'i ulusların ortasına yerleştirdim, çevresini ülkelerle kuşattım. Neden böyle olmuştur? Çevresindekilerine tanıklık etsin diye. Ve o gelecekteki günde tüm İsrailoğulları dünyanın her bir köşesinde diğer uluslara birer tanık olacak ve onlara gerçek ve yaşayan Tanrı'yı anlatacaktır. Yahudi ulusunu simgeleyen sembollerden en popüler olanının 7 kandilli şamdan olması ilginçtir. İsrail'e giderseniz orada incir ağacı, asma veya zeytin ağacı sembollerini hemen hemen görmezsiniz. Ama gittiğiniz her yerde, her evde Yahudilerin menora dedikleri bu 7 kandilli şamdanı göreceğinizi söyleyebilirim. İsrail devletinin kuruluşunun 25. yılı kutlamalarını seyrettiğinizde menora sembolünü her yerde görmenin mümkün olduğunu görürsünüz. Nasıl ki ulusal bayramlarda her yere bayraklar ve o ülkenin kurtarıcısının resimleri asılıyorsa, Yahudiler de bu tür ulusal kutlamalarda kendi bayraklarını ve ulusunu simgeleyen bu 7 kandilli şamdan figürünü her yere asar. Evet, gün gelecek ve bütün İsrail ulusu Tanrı'nın istediği ve onlardan beklediği gibi gerçek bir tanık olacaktır. Çünkü o zaman bu ulus Rab'be dönecektir. Mesih İsa'yı Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul edecekler. İsrail geçmişte görevini yerine getirmedi. Bugün de inanlılar topluluğu olan kilise kendisine verilen görevi yerine getirememektedir. Her ne kadar İsa Mesih kurtuluş müjdesini dünyanın tüm uluslarına duyurmamızı emrediyorsa da bugün dünyada hiçbir tanık, inanlı bulunmayan pek çok ulus var. İncil'in hiç gitmediği bazı yerlere radyo aracılığıyla ulaşılabildiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Dünyanın her yerine çeşitli yollarla, radyo, televizyon ve basılı yayınlarla Rab'bin kurtarış haberinin yayılmasını duymak beni doğrusu sevindirir. Birçok yerden radyo aracılığıyla Rab'bin müjdesinin duyulduğundan haber alıyoruz. Dostum, bizler iman yoluyla lütufla kurtulduk ve bu kurtuluş müjdesini diğer insanlara hem sözlerimizle hem de yaşam biçimimizle bildirmemiz Rabbimizin buyruğudur. Gelecekte Yahudi ulusu dünyanın her bir tarafında Tanrı'nın birer canlı tanığı olacak ve Tanrı'nın sözlerini Yeruşalim'den bütün dünyaya yayacaktır. Yeşaya peygamber bunu Yeşaya 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle ifade eder. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak diyor.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi.
1: Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.
0: Kıbrıs'ta.
1: Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin avralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.
0: Pisidya sınırındaki Antakya'da.
1: Pavlus'la beraberindekiler, Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun.'' diye haber yolladılar. Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak ''Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi.''

0: derdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalem'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte celil eden Yeruşalem'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus da Barnaba havradan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştu. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptı. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
1: 14. Bölüm Konya'da.
0: Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Paulus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Paulus'la Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Pavlus'la bağırdı.

0: Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar.
1: Listra ve Derbe'de.
0: Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süren Pavlus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona "Kalk, ayaklarının üzerinde dur," dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Pavlus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde "Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş," diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, Pavlus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini, kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler, Barnaba ile Pavlus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. "Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?" diye bağırdılar. "Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjdeyi getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor. Sizi yiyecekle doyurup, yüreklerinizi sevinçle dolduruyor." Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler.
1: Antakya'ya dönüş.
0: Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. "Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir," diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
1: 15. Bölüm. Yeruşalim'deki toplantı.
0: Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere "Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız," diye öğretiyorlardı. Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler, öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler: "Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir." Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara "Kardeşler," dedi. "Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, Kutsal Ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle." Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. "Kardeşler, beni dinleyin," dedi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, "Bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar." Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her Şabat günü havralarda okunmaktadır.
1: Öteki uluslardan olan imanlılara mektup.
0: Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar, kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Pavlus ile Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler.
1: Pavlus ile Barnaba arasında anlaşmazlık.
0: Bundan bir süre sonra Pavlus Barnaba'ya, "Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim," dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Pavlus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
1: 16. bölüm. Timoteos, Pavlus da Silas'a katılıyor.
0: Pavlus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteos'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalem'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
1: Pavlus'un Makedonya ile ilgili görümü.
0: Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus da arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. "Makedonya'ya geçip bize yardım et," diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştı.
1: İdya'nın iman etmesi.
0: Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. "Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız, gelin evimde kalın," dedi ve bizi razı etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light. Psalms 91, verses 9 through 11.

Jesus.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Umut Kadınları programına hoş geldiniz dostlar. Ben Serap. Bugün de bu programda yine birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Programımızın ilk bölümünde hepimizin başına gelebilecek küçük kesiklerin ve sıyrıkların tedavisi hakkında konuşacağız. Ve bu konuyla ilgili olarak ilk yardım bilgileri vereceğiz.
1: Selam dostlar, ben Semire. Programımızın ikinci bölümünde ise örnek bir iman yaşamı süren bir kadından söz edeceğiz. Bu kadın çocuğu olmadığı için sıkıntılar içindeydi. Onun öyküsünü merak ediyorsanız eğer bizi dinlemeye devam edin. Kulağınız bizde olsun.

0: Eğer çocuğunuz varsa mutlaka kesik ve sıyrıklarla ilgilenmek zorunda kalmışsınızdır. Serap, senin 3 çocuğun var. Onlardan biri evde düşüp bir yerini yaraladığı zaman mutlaka oluyordu böyle zamanlar.
1: Hem de nasıl? Evde bol miktarda yara bandı ve gerekli malzeme bulunduruyorum. Bir yerlerinde kazara kesik oluştuğunda hemen müdahale etmeye çalışırım. Hatta dışarıya çıktığımız zamanlarda bile yara bandını yanında taşıdığımda oluyor. Çocuklarım genelde hem evde hem dışarıda bir yerlerini incitebiliyorlar.
0: Değil mi? Çocuklarda kaçınılmaz oluyor. Düşme, burkulma, çarpma. Oynarken bile yaralanabiliyorlar yani. Düşüklükler olabiliyor ve kazalar kaçınılmaz oluyor çocuklarımızın hayatında. Serap, senin de bahsettiğin gibi bugün dinleyicilerimizle çocuklarımızın başına gelebilecek yaralanmaların ve sıyrıkların tedavisi konusunda ne tür müdahalelerde bulunmalıyız, bunlardan bahsedeceğiz. Ama ilk olarak deride oluşan kesikten bahsetmek gerekirse, kesik deride oluşan bir yarılmadır. Kesik bazen çok derine inmez, bazen de o kadar derine iner ki kapatmak için dikiş atılması gerekebilir.
1: Sıyrıksa üst derinin kalkarak alt derinin tabakasının veya dokunun açığa çıkmasıdır. Kesik ya da sıyrık meydana geldiğinde bırakın birkaç saniye kanasın. Bu yaranın temizlenmesine yardımcı olur. Sonra yaralanan bölgeyi sabunlu suyla hafifçe silerek temizleyin. Eğer kesilen yerdeki kir ve yabancı maddeler sabunlu suyla çıkmıyorsa yaranın üzerine oksijenli su dökmeniz iyi olur. Oksijenli suyun oluşturduğu kabarcıklar kirin çoğunu giderecektir. Kesilen yerin üzerinin açık bırakılması daha çabuk kurumasına ve iyileşmesine yardımcı olur. Eğer kesik vücudun kirlenmeyen ve başka şeylerle temas etmeyen bir bölgesinde ise üzerini kapatmanız gerekmez. Ama örneğin parmak gibi kir toplayacak bir yerde ise üzerine yara bandıyla kapatmalısınız. Yara kabuk tutana kadar yara bandını her gün değiştirmelisiniz. Enfeksiyon riskine karşı o bölgeye antibiyotik merhem sürebilirsiniz.
0: Baş bölgesinde ve yüzde bol miktarda kan damarı olduğu için bu bölgelerde meydana gelen kesikler fazlaca kanayacaktır. Baş bölgesinde meydana gelen kesik fazla kanadığı için çok derin zannedilebilir. Ama kan temizlenince hiç de derin olmadığı da görülebilir. O bölgelerdeki kesikler sadece daha fazla kanayacaktır. Kanama durmuyorsa yaranın üzerine temiz bir bez, sargı bezi koyup hafifçe bastırın. Eğer kesik kolda veya bacaktaysa başı veya kolu baş seviyesinin üzerine kaldırarak kanamanın durmasına yardımcı olacaktır. Yaranın üzerindeki bez tamamen kanla ıslansa bile çıkarmayın. Onun üzerine yeni bir bez daha ya da bandaj koyun. Bu tür kesikleri hekimin görmesi önemlidir. Eğer kesik kolaylıkla kapanan türden değilse bir hekime ya da sağlık görevlisine başvurmalısınız. Kesinlikle kendi başınıza hareket etmeyin. Bir şey olmaz deyip geçiştirmeyin. Çünkü derin ve biçimsiz ve iki tarafı birleşemeyen kesiklerin dikilmesi gerekir.
1: Derin kesikler ya da pasta bir maddenin neden olduğu kesikler tetanos adı verilen çok ciddi bir enfeksiyona yol açabilir. Tetanostan korunmak için çocuğunuzun tetanos aşısı olması gerekir. Eğer son 5 yıl içinde tetanos aşısı olmadıysanız bir yeriniz kesildiğinde doktordan size tetanos aşısı yapmasını mutlaka isteyin. Kesiklerin ve sıyrıkların ilk tedavisi tamamlandıktan sonra yaranın iyileşip iyileşmediğini izlemelisiniz.
0: Kesiğin kızarması ve şişmesi durumunda lütfen bir hekime başvurun. Ayrıca kesikten sarı renkli iltihap geliyorsa da ateş yükselmişse ve kesiğin çevresinde kırmızı çizgiler oluşmuşsa bu gibi durumlarda kesinlikle kendi başınıza müdahale etmeyin. Bir doktora, bir hekime mutlaka gösterin.
1: Son olarak önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bir anne olarak çocuğunuzun bir yeri kesildiğinde korkmayın ve üzülmeyin. Paniklemeniz çocuğunuzun daha fazla korkmasına ve ağlamasına neden olacaktır. Bu gibi durumlarda sakin olmaya çalışın. Normal bir ses tonuyla çocuğunuzu yatıştırın ve yarayla ilgilenmeye başlayın. Ve ayrıca çocuklarınızın aşılarını da ihmal etmemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Aradan sonra biz yine burada olacağız. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik dinledikten sonra tekrar beraberiz. İlk aramızdan önce sizlerle kesik ve sıyrıkların tedavisi hakkında konuştuk. Ve bir anne olarak Serap'ın fikirlerinden yararlandık. Dedim ki Serap'ın 3 tane dünya tatlısı evlatları var. Ve onlar sanırım beni de gördüğüm kadarıyla sıyrıklarla, kesiklerle inanılmaz ilgileniyorlar, uğraşıyorlar. Bayağı bir iç içeler. Hatırlıyorum Jonathan küçükken elini yakmıştı. Hatırlıyor musun Serap?
1: Evet.
0: Bir elektrik sobasına sanırım bilmeden, küçükler, çocuklar biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, sıcağı bilmez, ateşi bilmez, o algıları olmadığından dolayı ve Jonathan da öyleydi ve elektrikli sobaya dokunmuştu sanırım.
1: 8 aylıktı.
0: 8 aylıkmış, evet. Şaka gibi.
1: O esnada koltuğun üzerinden ona dokunayım diye çabalarken hem dokundu hem düştü. Benim de büyük dikkatsizliğim oldu. O yüzden annelerin çok dikkat etmesi gerekiyor.
0: Çocukların bize ihtiyaçları var. Kesiklerin, sıyrıkların, bu tür yanmaların, ciddi rahatsızlıkların olmaması için gerçekten onlar çok savunmasızlar ve bir anneye kesinlikle düşündüğümüzden daha fazla muhtaçlar. Hatırlıyorum Jonathan'ın avucun içiydi bir de.
1: Yok, üstü müydü?
0: Çok hassas bir bölgeydi ve çok şişmişti, kızarmıştı, derisi resmen yanmıştı. Çok zordu, acıyordu da canı da çok acıyordu.
1: Hı-hı.
0: Hatırlıyor musun?
1: Hala yara izi duruyor ve ona hep söylüyorum bu küçük yara izi aslında Tanrı'nın seni ne kadar çok sevdiği ve Hı-hı. seninle Hı-hı. o anda nasıl seni koruduğunun hatırlamasını sağlıyor. Evet. Ama bizim konumuz yanıklar değil. Çünkü yanıklar bir sonraki bölümümüzde yanıklar konusunu ele alacağız. Konumuz sıyrıklar.
0: Evet, sıyrıklar, kesikler. Ve ama şuradan vurgulamak istedim ki küçükler bunlarla daha fazla karşılaşabiliyorlar. Daha savunmasızlar ve aklıma geldi, paylaşmak istedim ki hani biz büyükler olarak daha dikkat edebiliyoruz ama onlar daha şeyler, koşarken bile birden düşebiliyorlar, ayakları takılabiliyor, bir taşa değebiliyorlar, ellerini yaralayabiliyorlar, koşayım derken düşebiliyorlar.
1: Sürekli bir
0: hareket halindeler. Evet. O yüzden bu konuya biraz değinmek istedik ve ele almak istedik ki sevgili anneler olarak, babalar olarak hem çocuklarımıza daha dikkat edelim hem de böyle durumlar karşısında paniklememek de önemli. Mesela benim akrabalarımdan ben hatırlıyorum ki çocuğuyla ilgili bir şey olduğu zaman kadın otomatikmen kilitleniyor. Öyle anneler tanıyorum ki gerçekten çocuğuyla ilgili bir şey, bir problem yaşadığında, bir düşme, bir kesik bir şey olduğunda bazı anneler kilitleniyorlar ve hiçbir şey yapamıyorlar. Bu benim yakınlarımdan dahil olmak üzere öyle kadınlar tanıyorum. Ve senin de dediğin gibi gerçekten bu durumlar karşısında sakin olmak
1: ve soğukkanlı,
0: olmak çok önemli diye düşünüyorum. Hatırlıyorum ben yeğenim kalorifer peteğine değdi kafası ve yarıldı ve o an benim abimin eşi inanılmaz bir şekilde kilitlendi ve hiçbir şey yapamadı.
1: Tabii çok zor bir durum. Bu yüzden önceden bilgi edinmek her zaman için çok önemli. İlk yardım bilgilerine sahip olmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Soğukkanlı olmak çok önemli. Hatırlıyorum dün gibi hemen aldım kucağından çocuğu. Çünkü kucağında kaldı, böyle kaldı, ne yapacağını bilemedi. Çocuk kendinden geçti falan. O anda hani bir çocuğa işte su koyduk suratına falan kendine gelmesi için. Ama gözlerimle gördüm ki annenin durumu daha vahimdi.
1: Sonra nasıl oldu? İyi oldu herhalde.
0: Evet toparlandı hemen. Biz müdahale etmedik ya da işte o an başının üzerine tabii ki kanama oldu. Çünkü kafası yarıldı. Bir bezle kanı durdurmaya çalıştık ve direkt müdahale etmedik. Çünkü gerçekten ne olduğunu bilemediğimiz için eğer ne olduğunu bilemiyorsanız, emin değilseniz ki ciddi bir şey mi değil mi gene müdahale etmeyin ve hemen en yakın bir doktora, bir hekime kesinlikle gidin. Ama anneler ve babalar olarak her şeyden önce sakin ve soğukkanlı olmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu bilgiler de güzel bilgilerdi.
1: Evet. Ve ayrıca küçük çocuklarımızı koruyabilmek zor bir marifettir.
0: Hı hı.
1: Evet, çocuklarımız var, bu güzel ama onlarla sürekli ilgilenmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: En azından gözümüz onların üzerinde olmalı. Ve etrafımızda tehlikeli maddeler varsa tehlike içeren maddeler yani eşyalar varsa etrafında
0: uzak
1: tutmalıyız. Onları oradan kaldırmalıyız. Makas, bıçak, cam, bu tarz şeylere dikkat etmeliyiz.
0: Kesinlikle. Sevgili dinleyiciler, umuyoruz ki sizler için yararlı bilgiler olmuştur. Ve ayrıca hatırlatmak istiyoruz ki gerçekten değinmemizi istediğiniz, araştırmamızı istediğiniz, paylaşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize yazın. Size mail adresimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. umutkadınları@hotmail.com umutkadınları@hotmail.com adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Geldik şimdi programımızın ikinci bölümüne. İlk bölümünde dediğim gibi sağlık konularına değiniyoruz, değinmeye çalışıyoruz. Sizler için araştırmalar yapıyoruz. İlişkiler, dostluklar, evlilikler, arkadaşlıklar, çocuk bakımı, çocuk sağlığı, tansiyon ve birçok konuları gerçekten sizler için araştırıyoruz ve araştırırken bizler de öğreniyoruz aslında. Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. İkinci bölümünde sizlerle kuşaklar boyunca insanlara örnek olmuş olan bir kadının öyküsünü paylaşacağız. Bu kadının öyküsüne kutsal kitapta Samuel bölümünde rastlıyoruz. Şimdi Serap bizlere bu öyküyü anlatacak ve bu öykü üzerine birazcık sizlerle konuşacağız.
1: Evet, kutsal kitabın Samuel bölümünde Hanna adında bir kadından bahsedilmektedir. Kutsal yazılarda Hanna'nın hayatında iki büyük sorununun olduğunu görürüz. Hanna ilk sorunu için çok az şey yapabilirdi ama ikincisi içinse elinden hiçbir şey gelemezdi. Öncelikle kocasının bir eşi daha vardı ve o kadın Hanna'dan nefret ediyordu. İkinci sorunu ise kısırdı. Çocuk sahibi olmayı çok isteyen her kadın için kısır olmak zor bir durumdur. Ancak Hanna'nın yaşadığı dönemde ve kültürde bu çok daha büyük bir üzüntü sebebiydi. Ailelerin soyunu sürdürmesi çocuk sahibi olmalarına bağlıydı. Dolayısıyla o günlerde kısırlık büyük bir utanç ve ayıp olarak görülürdü.
0: Kocasının diğer eşi Penina olmasaydı belki Hanna bu duruma katlanabilirdi. Fakat çok eşlilik hiçbir zaman ideal aile yapısı olmamıştı. Çok eşli ailelerde rekabet, kavgalar ve üzüntü sık sık yaşanırdı. Elkana, Hanna'yı Penina'dan daha çok seviyordu. Yahudilerin geleneksel inanışına göre Elkana önce Hanna'yla, bundan birkaç yıl sonra da Penina'yla evlenmişti. Bu doğru olsun ya da olmasın, Penina Hanna'yı çok kıskanıyordu ve ona acı çektirmek için çeşitli yollar bulmuştu. Onun Hanna'ya en büyük üstünlüğü çocuk konusundaydı. Çünkü ardı ardına çocuklar doğurmuş, çocuk doğurdukça da kendini daha önemli biri olarak görmüştü. Hanna'nın durumunu üzülüp onu teselli etmek yerine kadının yarasına tuz basıyordu. Kutsal kitap Peninna'nın devamlı sataşarak onu huzursuz ettiğini söyler. Bu 1. Samuel 1. bölüm 6. ayette geçmektedir. Peninna bunu kasıtlı olarak yapıyordu. Hanna'yı incitmek istiyordu ve bunu başarıyordu.
1: Elkana yani kocası Hanna'nın kısır olduğu için üzüldüğünü anlayacak kadar duyarlı biriydi. Belki Hanna kumasının kötü davranışlarını ortaya sermenin kendi durumunu kötüleştirmekten başka bir işe yaramayacağını gördü. Tanrı olanları görüyordu. Kutsal yazılar bu olayı her yönüyle gözler önüne serer. Bu şekilde ufak tefek kıskançlıkları ve nefret dolu davranışları olan herkese ciddi bir uyarıda bulunur. Öte yandan adil Tanrımızın isteği doğrultusunda her zaman meseleyi çözeceğini bilmek Hanna gibi masum ve barışı seven kişileri teselli edebilir. Hanna da tüm bunları düşünmüş olmalı ki çünkü Tanrı'dan yardım istedi.
0: Sabahın erken saatlerinde ev halkı için bir koşuşturmaca içindeydi. Çocuklar dahil herkes yolculuğa hazırlanıyordu. Tanrı'ya ibadet etmek için senede bir defa Şilo kentine giderlerdi. Bu yolculuk yaklaşık 30 kilometre yol kat etmelerini gerektiriyordu. Bu, bir ya da iki gün yürümek anlamına geliyordu. Peninna tarafından hor görülmesi ve uygunsuz davranışları Hanna'nın Tanrı'ya tapınmasına engel olmadı. Kalabalık aile dolambaçlı dağ yollarından geçen uzun bir günün ardından sonunda Şilo'ya yaklaştı. Şilo bir tepe üzerine kurulmuştu ve etrafı yüksek tepelerle çevriliydi. Oraya yaklaşırken büyük ihtimalle Hanna duasında Tanrı'ya ne diyeceğini düşünüyordu. Şilo'ya vardıklarında ailece yemek yediler. Hanna fırsatını bulur bulmaz gruptan ayrılıp Tanrı'nın kutsal çadırına gitti. Başkahin Eli oradaydı. Mabedin kapı sövesinin yanında oturuyordu. Fakat Hanna'nın düşündüğü tek şey Tanrı'ya dua etmekti. Burada yani kutsal çadırda duasının işitileceğinden emindi. Hiç kimse çektiği acıyı anlamasa bile gökteki Tanrısı anlayabilirdi. Öyle kederliydi ki kendini daha fazla tutamadı ve ağlamaya başladı.
1: Hanna içinden Tanrısıyla konuşurken hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Acısını kelimelere dökerken dudakları kıpırdıyordu. Uzun uzun dua etti ve gökteki babasına yüreğini açtı. Ancak çocuk sahibi olmak için duyduğu müthiş arzuyu dile getirmekle yetinmedi. Hanna sadece Tanrı'dan bereket istemiyordu. Kendisi de ona elinden geleni vermek istiyordu. Dolayısıyla bir adakta bulundu. Evet, eğer bir oğlu olursa onu ömrü boyunca Tanrı'nın hizmetine adayacağını söyledi. Bu 1. Samuel 1. bölüm 9. ve 11. ayetlerde geçer. Kutsal kitapta 1. Samuel 1. bölüm 9. ve 11. ayetlerde yazılıdır. Kutsal kitapta Tanrı'ya dua etme konusunda şu rahatlatıcı sözler bulunur. 1. Petrus 5. bölüm ve 7. ayette yazılıdır. Tüm kaygılarınızı da ona bırakın. Çünkü o sizinle ilgileniyor.
0: Hanna gözyaşları içinde kısık bir ses iniltileriyle dua ederken bir ses duydu ve irkildi. Bu, o ana dek onu izleyen başkahin Eli'ydi. Eli ona şöyle dedi, ''Daha ne kadar sarhoş gezeceksin? Git, şarabın etkisinden kurtul.'' Eli, Hanna'nın dudaklarının kıpırdadığını, hıçkırdığını ve ruh halini fark etmişti. Fakat sorunun ne olduğunu sormak yerine hemen onun sarhoş olduğu sonucuna vardı.
1: Böylesine haksız bir suçlamaya maruz kalmak, üstelik de bu kadar saygın konumdaki birinden bu sözleri duymak zaten acı içinde olan Hanna'yı çok incitmiş olmalıydı. Buna rağmen o yine harika bir iman örneği sergiledi. Bir insanın kusurları yüzünden Tanrı'ya tapınmaktan vazgeçmedi. Eli'ye saygıyla cevap verdi ve durumunu açıkladı. Bunun üzerine Eli belki de mahcup ve daha yumuşak bir ses tonuyla ''Öyleyse selametle git kızım'' dedi. İsrail'in Tanrısı dileğini yerine getirsin. Yüreğini Tanrı'ya açmasının ve kutsal çadırda ona ibadet etmesinin Hanna üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
0: Kutsal kitap şöyle diyor. Sonra gidip yemek yedi. Yüzündeki kaygılı ifade silinmişti. Hanna rahatlamıştı. Bir anlamda duygusal yükünü kendisinden kat kat güçlü birinin yani göksel babasının omuzlarına bırakmıştı. Bazen taşıyamayacağımız bir yükün altında olduğumuzu düşünebilir ve kendimizi çaresiz ya da mutsuzluğa mahkum hissedebiliriz. Böyle zamanlarda Hanna'yı örnek alalım ve duayı dinleyen Tanrı'ya yüreğimizi açalım. Mezmur 65. 2. bölümde eğer Tanrı'nın bizi dinleyeceğine iman edersek bizim de üzüntümüzün yerini Tanrı'nın her düşünüşün çok üstesinde olan esenliği alacaktır diye yazılıdır.
1: Aylar geçtikçe Hanna'nın huzuru tarifsiz bir sevince döndü. Çünkü Tanrı duasını yanıtlamıştı. Artık hamileydi. Ne kadar güzel, müjdeli bir haber. Hanna da bu sevinci yaşarken bu lütfun nereden geldiğini bir an olsun unutmadı. Beklenen mucize oldu ve bir oğlu oldu. Ona Samuel adını koydu. Hanna o yıl kocası ve ailesiyle beraber Şilo'ya gitmedi. Çocuk sütten kesilene dek 3 yıl onunla birlikte evde kaldı. Artık sevgili oğlundan ayrılma zamanı yaklaşıyordu. Hanna o güne kendini hazırlamalıydı.
0: Hanna'nın çocuğundan ayrılması herhalde kolay olmadı. Tabii ki oğlu Samuel'in Şilo'da emin ellerde olacağını biliyordu. Belki de ona kutsal çadırda hizmet eden kadınlardan bazıları bakacaktı. Fakat Samuel çok ufaktı. Her anne gibi Hanna da çocuğunun yanında olmasını isterdi. Yine de birkaç yıl sonra o ve Elkana oğullarını Şilo'ya istemeye istemeye değil, Yahova'ya minnettar bir şekilde götürdüler. Tanrı'nın evinde kurbanlar sundular. Sonra Samuel'i Eli'ye getirdiler ve ona Hanna'nın yıllar önceki dileğini hatırlattılar. Sonra Hanna gücü her şeye yeten Tanrı'ya dua etti, ona övgülerini ve şükranlarını sundu.
1: Evet bunu hatırlıyorum. Rab, Hanna'nın duasını öyle değerli gördü ki bu yüzden kutsal kitaba dahil etmiş olmalı. Çünkü duası çok güzel. Bu duayı kutsal kitapta Samuel bölümünde bakıp okuyabilirsiniz.
0: Kesinlikle ettiği duanın her satırında imanın ne kadar derin olduğunu görebilirsiniz. Hanna, Tanrı'yı gücünü muhteşem bir şekilde kullandığı için yüceltti. Kibirlileri alçaltan, düşkünleri bereketleyen, hatta insanı ölümden kurtarabilen Rab olduğu için ona övgüler sundu. Gökteki babasını eşsiz kutsallığı, adaleti ve vefası için yüceltti. Haklı olarak şöyle diyebildi, Tanrı kesinlikle güvenilirdir. Değişmez ve kendisinden yardım isteyen tüm düşkün ve ezilmiş kişi için sığınaktır.
1: Amin.
0: 1. Samuel 2. bölüm 19. ayette Tanrı sonrasında Hanna'yı unuttu mu sizce? Hayır unutmadı. Tanrı ona ve Elkana'ya 5 çocuk daha verdi. Bunu 1. Samuel 2. bölüm 21. ayetlerde okuyabiliriz. Herhalde Hanna için en büyük nimet Tanrı ile arasında var olan ve yıllar içinde daha da güçlenen ilişkisiydi.
1: Evet sevgili dostlar. Yaşam zaman zaman zorluklarla, sıkıntılarla bizleri karşılıyor. Ama umudumuzu korumamız, Rab'be ümit bağlamamız bütün bu zorluklardan geçerken bizi tazeleyecek ve güçlendirecektir. Unutmayalım ki Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki bizim yürek tutumumuz çok önemli. Ve yine hatırlamamız gereken bir diğer şey de Rabbimiz her durumda iyiliğimiz için etkindir.
0: Tanrı'nın sonsuz sevgisini ve merhametini düşündükçe hayretim bir kat daha artıyor. Ne zaman yanlış bir şey yapsam, Tanrı'nın beni daima dinlemeye hazır olduğunu biliyorum. Ona her seslendiğimde beni işitecektir. Bir diğer ifadeyle, yanlışlarımdan dönmem için bana fırsat verir. Eğer pişman olur ve tutumumu değiştirirsem beni bağışlayacaktır. Bir Umut Kadınların daha sonuna geldik. Sizlerle harika bir yarım saat geçirdik. Umuyoruz ki sizler için de böyle olmuştur. Programımızı kapatırken bizlere ulaşabileceğiniz, bizlerle görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. E-posta adresimiz
1: umutkadınları@hotmail.com. Adresi tekrarlamak istiyorum. umutkadınları@hotmail.com. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek
0: hoşça kalın, esen kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. İçinde yaşadığımız toplum, kadınla erkeğin doğal rollerini birbirine karıştırmaktadır. Feministler, erkeklerin maskülen olmanın yanlış olduğunu düşünmelerini istiyor. Sonuç, zayıf babaları olan aileler ya da hiç babaları olmayan aileler. Bugün, Tanrı'nın baba rolüne bakışı. Bizi dinlemeye devam edin. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Sorumluluk Sahibi Babalar adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için dışarı çıkan bir çiftin öyküsünü anlatayım. İkisi de 60 yaşındaymış. Bir melek onlara görünüp evlilik yıl dönümümüz için ne istersiniz diye sormuş. Kadın, ben hiç seyahat etmedim, seyahat etmek isterim demiş. Melek kılıcını kaldırmış ve birden kadının elinde dünya turu için iki bilet belirmiş. Sıra adama gelmiş. Meleği bir kenara çekip ben gerçekten de benden 30 yaş küçük biriyle evli olmayı isterim demiş. Melek hemen kılıcını kaldırmış ve adam o anda 90 yaşına gelmiş. Ben bugün bu adam ve ailesi hakkında konuşacağım. Bu mesaj Ailemiz için verdiğimiz mücadele dizinin 3. mesajıdır. Günümüzde ailemiz için mücadele etmek zorundayız çünkü düşmanımız çok büyüktür. İleriki mesajlarımızda ailelerimizin içindeki ve dışındaki düşmanlardan söz edeceğim. Tanrım, nasıl da savaşmak zorundayız. Ama bugün babalar hakkında konuşacağım ve unutma, dua edip oruç tutarken bu mesaj dizisinde dönüşüm bekliyoruz. Evden uzaklaşan çocuklarımız için dua ettik. Bağımlılıkları olanlar için dua ettik. Sen dua edip Tanrı'yı ararken biz de ailenin yenilenmesi için dua edeceğiz ve her şey farklı olacak. İçimizde mucize olacak. Bu mucizeye diğer insanların da ihtiyacı vardır. Tanrı bunu yapabilir. Biz bunun için ona güveniyoruz. Başlamadan önce evlerimizde babasızlık nedeniyle yaşanan acıları hatırlatmak istiyorum. Bu gece 20 milyon çocuk yataklarına yalnızca bir ebeveyn tarafından yatırılacak ve bu büyük olasılıkla anneleri olacak. Babaları yanlarında olmayacak. David Mills şu sözleri yazmış. Bazı geceler babamın bana sarılışını özlediğim için uyuyamıyorum. Bazı geceler geri dönmesi için dua ederek aşağı iniyorum. Ama kimse olmuyor. Yapayalnız bir çocukken eve geri dönmesi için ne kadar çok ağladım. Babamın sandalyesi boş bir odada duruyordu. Babamın sandalyesi hüzün örtüleriyle örtülmüştü. Babamın sandalyesi. Yıllarca boşuna gözyaşı döktüm. Babamın sandalyesinde kimse yoktu. Onların ağlayışını duy. Bu mesajın sonunda ister baba olalım, ister bekar olalım, ister anne olalım, hepimize yenilenme ile ilgili pratik öğütler vereceğim. Bu gerçekten çok önemlidir. Babasızlığın acı sonuçlarını sana açıklamama gerek yok, öyle değil mi? Aslında babasız büyüyen çocukların erken yaşta cinselliğe, uyuşturucuya ve yaşıtlarının okulda yaptığı diğer şeylere karşı daha açık oldukları bilinir. Sorun şu ki bu döngü durmadan tekrar ediyor. Bu döngünün içindeysen bugün Tanrı'nın adıyla bu döngü kırılacak ve sen yepyeni bir yöne doğru yol almaya başlayacaksın. Mesajımız için seçtiğim bölüm Yaratılış 2. Buradan başlayacağız. Çünkü bu kullanma kılavuzudur. Babalar, sahip olduğunuz muazzam gücün farkına varmanızı istiyorum. Çocuklarının bulunduğu bir odaya girdiğinde bunu hatırlamanı istiyorum. Varlığın çocuklarını azaltıyor mu, güçlendiriyor mu? Babalar bazen evde oldukları halde ailelerini iki şekilde yok edebilirler. Bunlardan birincisi bedensel olarak orada olmak ama duygusal olarak kopuk, iletişim kurmayan ve pasif biri olmaktır. İkincisi bencil, zorba, disiplin konusunda tutarsız ve büyük olasılıkla istismarcı olmaktır. Yani babalar bu sizin için ama mesajın sonunda bunun hepimiz için olduğunu göreceğiz. Bu dizide verdiğim ilk vaazı size hatırlatmak istiyorum. Yaratılış 2. bölüm 7. ayette Tanrı'nın erkeği yarattığını vurgulamıştık. Tanrı ilk olarak erkeği yarattı. 16 ve 17. ayetler bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün buyruğunun Adem'e verildiğini söylüyor. Bu buyruk Havva'ya verilmedi. Şimdi Adem ona söylemesi gerektiği gibi söylüyor. Bunu Yaratılış 3. bölümde görüyoruz. Adem karısına kadın adını verir ve günah işledikleri zaman Tanrı ilk önce kime gider? Adem'e gider. Yaratılış 3. bölüm 9. ayet. Erkekle konuşur. Neden? Erkeğin aile içindeki rolüne bugün buradan başlayacağız. En başta şunu söylemek istiyorum. Kutsal kitap kadın ve erkek için yalnızca görev tanımı yapmakta kalmaz, aynı zamanda her ikisinin de bireysel rollerini ana hatlarıyla çizer. Ve tabii ki bazı ayrıntıları doldurmak için kutsal kitaba ihtiyacımız var. Bunu biraz sonra yapacağız ama önce Adem'in karısının ruhsal önderi olma sorumluluğuna sahip olduğunu görmeni istiyorum. Tanrı'nın sorumlu tuttuğu kişi erkektir. Ve eski antlaşmanın geri kalanını okurken erkeğin ailesinin kahini olması gerektiğini keşfederiz. Kahin sunuları sunan kişiydi. Fısıh bayramı için yapılan şölende de o vardı. Tanrı ailenin sorumluluğunu erkeğin omuzlarına yüklediği için önderliği ona verdi. Modern terimlerle ifade edecek olursak, karısı için dua etmesi ve bunu başlatması gereken kişi erkektir. Çocuklara kutsal kitabın öğretilmesini sağlayan ve onlara talimatlar veren kişi evin erkeği olmalıdır. Pazar sabahları ailesinin kilise için hazırlanmasına yardım eden erkek olmalıdır. Bu her şeyi onun öğreteceği anlamına gelmez. Karısı ondan daha iyi bir öğretmen olabilir ve belki öğretme işinin çoğunu o yapacaktır ama bunu Tanrı'nın o eve yerleştirdiği erkeğin teşviği, gücü ve yönlendirmesi altında yapar. Tanrı bu işten erkeği sorumlu tutar. Günümüzde artık birçok evde baba bu işlerden elini eteğini çekmiştir. Sorumluluğu karısına ve kiliseye verir. Ruhsal anlamda aileden kopuktur. İstatistikler günümüzde kilisede büyüyen çocukların birçoğunun imandan uzaklaştığını göstermektedir. Sence bu şaşırtıcı mıdır? Çünkü Tanrı babam için önemli değilse benim için neden önemli olsun ki? Tanrı evdeki önderlik sorumluluğunu doğrudan babaya yükler. Kilise yardım edebilir ama yalnızca yardım edebilir. Babanın evdeki yerini alamaz. Babalar eğer çocuklarınıza ne öğretmeniz gerektiğini merak ediyorsanız bu vaazların her birinde size ödev veriyorum. Sana vereceğim ödevlerin biri de Süleyman'ın Özdeyişleri 2'yi okumandır. Aslında Süleyman'ın Özdeyişlerinin tümünü okumalısın ama işe Süleyman'ın Özdeyişlerinin ilk bölümlerini okuyarak babanın oğluna ne öğrettiğini öğrenerek başlayabilirsin. Kitap boyunca oğlum şunu yap diyor. Bunu neden yapıyor? Tanrı'ya bütün yüreğiyle güvenmeyi öğretiyor. Ona Rab korkusunu öğretiyor. Parasal sorumluluklarını öğretiyor. Kutsal kitap servetinle ve ürününün turfandasıyla Rabbi onurlandır der. Onlara parayı nasıl kullanacaklarını öğret. Onlara arkadaşlıkları öğret. Süleyman'ın özdeyişleri kötü arkadaşlar konusunda uyarılarla doludur. Birçok anne baba bana aslında o iyi bir çocuktu ama okulda yanlış insanlarla arkadaşlık etti diyor. Evet bunu anlıyorum ama uyarılar nerede? Baba Tanrı'nın sorumluluğunu sana verdiği evdeki güvenlik önlemleri nerede? İşte burada. Baba çalıştığı için çoğu zaman yoktur. Başka sorumlulukları vardır. Belki işi nedeniyle seyahat ediyordur ama bunların yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Sevdiği eşiyle ortaktır. Çocuklarının annesiyle ortaktır ve onun yanında durur. Birincisi babanın iyi yönlendirmesi ve önderliği altında ev içinde paylaşılan ruhsal önderliktir. ailesini geçindirmesi gerektiği gerçeğine bakalım. Burada metni derinlemesine incelemeyeceğiz çünkü birazdan hepimiz için önemli olan bazı konulara değineceğiz ama tabii ki bu da önemli. Dikkat edersen ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Sanırım 18. ayet. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Erkeğin sorumluluğunun ailesini geçindirmek olduğu açıktır. Ve o zamanlarda bunu yapmanın yolu tarlalarda çalışmaktı. Şimdi biz bambaşka bir ortamda yaşıyoruz. Bizim durumumuzda çok az kişi tarlalarda çalışıyor. Ben tarlalarda çalıştığımız bir çiftlikte doğdum. Her zaman yaşamımın geri kalanını orada geçirmemeyi umdum ama yaşamım orada başladı. Ancak yine de sorumluluk babaya aittir. Ama bazen rollerin değişmesi gerekebilir, bunu anlıyorum. Belki babanın çalışmasına gerek yoktur, belki ona miras kalmıştır, belki piyango kazanmıştır. Ha, bu arada piyango kazanan insanların çoğunun başı derde girer, neyse. Yine de ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasının sorumluluğu babaya aittir. Baba ailesinin yanındadır. Birçok babanın bugün bizi dinlemiş olmasını umut ediyoruz. Mesajımızın başlığı sorumluluk sahibi babalar. Bu mesaj ailemiz için verdiğimiz mücadele adlı daha büyük bir mesaj dizinin parçasıdır. Deyim yerinde ise babalar olarak elimizi taşın altına koyup sorumluluğumuzu anlamaya başlamamız ve eşlerimizle çocuklarımızın sorumluluklarını anlamamız çok önemlidir. İşte bu yüzden bu mesaja çok ihtiyacımız var. Çünkü bugünkü manzaraya baktığımızda babasız yetişen bir kuşak görüyoruz. Tanrım bize yardım et. Bugün bize katıldığınız için size çok teşekkür ederiz.
2: On mesajdan oluşan ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin üçüncüsü olan sorumluluk sahibi babalar mesajını dinledik. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında Tanrı'nın kadına ve erkeğe verdiği rolleri modern kültürün nasıl alt üst ettiği konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Kazanmak İçin Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Farklı bir duygu,
4: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
4: 103.6
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz efendim, başka bir dünya hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve tabii ki genç nesli yetiştirenler, doğru yerdesiniz. Bugün çok klişe bir şeye bakacağız. Hı-hı. Ama tabii ki buradan neler öğrenmemiz lazım, onlara da bakacağız.
1: Evet.
0: Nedir bugünkü konumuz Gamzacığım?
1: Bugünkü konumuz başarı öyküleri.
0: Süper. Çok tiyatral bir giriş yaptım. Evet, bugün başarılı insanların aslında ufak ufak öykülerine bakacağız ama aslında varmaya çalıştığımız konu bu kişilerin ortak yönleri.
1: Evet.
0: Ama senin müthiş girişlerinden bir tane dinleyelim.
1: Evet, bugün başarılı insanların başarı öykülerinden bahsedeceğiz. Neticede ortaya hepsinin ortak özellikleri çıkacak. Kariyer sitelerinde sıkça görüyoruz. Bizlerden de başarı öykülerimizi paylaşmamızı istiyorlar. Peki ya siz kendi başarı öyküsünü yazacak olsaydınız neler yazmak isterdiniz? Hiç düşündünüz mü? Kendinizi başarılı hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız başarılı olduğunuz durumda nasıl bir başarı öyküsü olurdu? Lütfen bu ekleri dinlerken de ortak yanlarınız var mı, siz de düşünün lütfen.
0: Evet. Öncelikle NLP'de vesaire kişisel gelişimde bir kural vardır. Hı hı. Bir şey yapmak istiyorsanız ilk başta yapacağınız şey onu iyi yapabilen birini kendinize model alıp modelleyerek öğrenmektir.
1: Hı hı.
0: O yüzden de hani müzikte de herkesin bir artık ideal bulduğu bir kişi vardır. İdolü diyeyim ama yani idol sözcüğünden hiç hoşlanmıyorum.
1: Hı hı.
0: Ve onun gibi solo atmaya çalışır ya da onun gibi şarkı söylemeye çalışır ya da işte onun tuşesini kullanmaya çalışır vesaire. Aynı şey aslında normalde her şeyde geçerli hayatımızda. Hani meslek seçimiyle alakalı bahsederken şundan söz etmiştik. Etrafınızda en mutlu iş hayatı olduğunu düşündüğünüz kişiye bakın. Kendi ideal iş hayatınızı aslında görürsünüz. Çünkü sizin için ne önemli orada? Neden bu kişinin iş hayatına iyi diyorsunuz?
1: Hı hı.
0: Çünkü ne bileyim, esnek saatlerde çalışıyor diyebilirsiniz. Hı hı. Ya da sık sık yurt dışına çıkabiliyor diyebilirsiniz. Dolayısıyla orada aslında kendi kriterlerinizi yakalamış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi burada da kendimizi buna göre değerlendireceğiz. Evet, çok klişe kişilerin hayat öykülerine bakacağız.
1: Hı hı.
0: Ama buradan ne anlamamız gerekiyor ve siz hayatınızda bunu yapıyor musunuz? Ya da hangisi size daha yakın geliyor, ona bakacağız efendim.
1: Hı hı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki, her zamanki bakalım. Gibi. Peki Nisan, hiç başarı öyküsünün yazıldığı oldu mu?
0: İlk kitabım çıkarken başarı öyküsü değil ama biyografimi yazmak istediler ve böyle birden ya ben kimim, benim biyografimi yazmasalık olur mu falan şeklinde düşündüğümü hatırlıyorum. O zaman o editörüm ve yayın evinin sahibi,
1: hı-hı,
0: üçümüz oturduk konuşuyoruz. Dediler ki ya hani olur mu öyle şey, biz normalde senin işte başarı öykünü yazacağız, işte internet sitesinde şöyle yazacak böyle yazacak. Ve hı-hı, ben böyle yani o zaman daha kendimi gerçekleştirmemişim herhalde. Benim için çok yeni bir şey. Yok dedim, ne başarısı, yazmayın, ben öylesine işte yazdım da bunları falan gibi bir moda girmiştim.
1: Evet.
0: Böyle olmayın, hepimizin birer biyografisi, hepimizin de tabii haliyle
1: kesinlikle
0: başarı
1: öyle,
0: öyküsü
1: evet,
0: var.
1: Evet evet, tabii ki. Peki seni çok etkileyip de sana ilham veren bir başarı öyküsü var mı?
0: Bunlardan çok vardır.
1: Hı-hı.
0: Aslında Sezen Aksu'nun var.
1: Hı-hı.
0: Bu abartılıyor olabilir ama anladığım kadarıyla kelimesi kelimesine söyleyemem. Yalnız... Hı-hı. İlk başta sahneye çıkmaya başladığı zamanlarda çok yaşı da küçükmüş.
1: Evet.
0: Ve sahneye ilk çıktığı zamanlarda aslında alay edilmiş.
1: Ha.
0: Ve kısa boylu da olduğu için zaten işte minik serçe minik serçe diyorlarmış. Ve
1: evet,
0: ondan bu günümüze kadar gelmiş ki Sezen Aksu oldu sonunda kendisi. Yani
1: evet,
0: zaten o zaman da Sezen Aksu'ydu da yol boyunca da sonuçta gelişti. Ve ilk yaptığı kaydın da çok satmadığını vesaire duymuştum. Böyle yüzlerce müzisyen var. İlk kayıtları öylesine ortalıkta kaybolan, bir türlü ünlü olamayan.
1: Hı hı.
0: Mesela Ricky Martin de var. Bir şekilde yapıyor yapıyor müzik ve bir türlü olmuyor. Ya da Shakira da böyle. Yani bildiğiniz çok kişi de aynı problem olmuş, vazgeçmemişler.
1: Hı hı.
0: Birincisi bu bana azim konusunda neleri değiştirebilirim ya da ne yapmam lazım peki bunun gerçekleşmesi için. Ama sürekli olarak da hazır olmuşlar. O gün bir gün gelecek,
1: hı-hı,
0: ve geldiğinde ben hazır olacağım. Aynı şey sanırım Cem Adrian için de geçerli. Umarım yanılmıyorumdur ama şimdi sen böyle aniden sorunca aklımda olduğu kadarıyla anlatıyorum. O da yanında kendi demo CD'siyle dolaşırmış. Hı-hı. Bir gün doğru kişi karşıma gelecek ve ona vereceğim ben bu CD'yi diye.
1: Yeah.
0: Ve evet, sonunda doğru bir kişi, en azından yardım edebilecek bir kişi karşısına çıkıyor. Sanırım evet. Demet Sarıoğlu'ydu o. Hı-hı. Tam emin değilim ama. Hı-hı. Ve ona o CD'yi veriyor ve oradan işte en azından yapım şirketleriyle görüşmeye başlıyor vesaire. Bunlardan öncesinde pek çok sanatçının sürekli reddedildiği duyulan bir şey.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Çok var. Hani... Hı-hı. Pavarotti'ye kadar, hani Pavarotti'nin bile beğenilmediği durumlar vesaire, bile değil tabii yani, beğenilmediği durumlar var. Evet. Onlar bundan ders çıkarmıştır, kendilerini belki geliştirmişlerdir, o ayrı mesele. Hı hı. Ama onun ötesinde şu da var, evet, kendileri disiplinle yapmakta oldukları şeyi yapmaya devam ettiler. Hı hı. Diğer bir örneği vereyim. Benedict Cumberbatch'i çok verdim galiba bu örneği ama oyuncu...
1: ama çok güzel bir örnek gerçekten.
0: Çok da iyi bir oyuncu ve tiyatro kökenli bir oyuncu kendisi. Dolayısıyla ilk başta cast direktörlerine gittiği zaman, cast ajanslarına diyorlar ki senden oyuncu olmaz ve gerekçesi şu, çirkinsin diyorlar. Çok ilginç bir şekilde fiziksel görünümünün buna uygun olmadığını, kamera önü oyunculuğuna uygun olmadığını söylüyorlar.
1: Evet.
0: Daha sonrasında... Yıllar sonra bu kişi dünyanın hani en ünlü şirketlerinde en ünlü süper kahramanları vesaire oynamaya başladı. Ve ondan sonra dergilerde işte şöyle yakışıklı oyuncu vesaire olarak lanse ettirilmeye başladı. Ne demek bu? Demek ki algı, başarı algısı, siz başarılı oldukça aslında o yakışıklı ya da güzel ya da doğru müzik yapıyor, iyi müzik yapıyor algısı da değişiyor.
1: Değişiyor değil mi? Evet.
0: Evet. Yani çok ilginç bir şey gerçekten. O da vazgeçseydi.
1: Evet, kendin bu yeteneklerine inanmayıp vazgeçseydi ne kadar büyük bir kayıp.
0: Evet, şu anda böyle bir oyuncu olmayacaktı.
1: Evet.
0: Şimdi bir dedik, başkalarıyla karşılaştırmak. İkincisi bir de şu var. Siz acaba soru, sürekli olmayana mı yoksa elinizdekilere mi odaklısınız?
1: Evet.
0: Elinde ilk başta mesela diyelim ki hayal kurabilir, diyebilir ki ben şöyle bir modacı olacağım, evet. Ama elimde atölye yok mu? Yoksa acaba ben elimde şapka dikerek başlayabilirim mi sizce? Ya da evet, koca bir fabrika kuramayabilirim şu an ama acaba... Yani evimde bir odaya, ufak bir laboratuvar oluyor herhalde artık, o atölye olmuyor.
1: Atölye.
0: Kurup parfüm, hani birkaç böyle özel kişiye özel parfüm yapabilirim fikri var mı? Bu da neden kaynaklanıyor? Aslında her şeyin bir anda büyümesi fikrinden. Eğer ben ne bileyim holding ya da koca bir fabrika ya da koca bir atölye, koca bir şey, çalışanlarım var, şu bu... Yapamıyorsam hiç başlamayayım mı bu işe? Halbuki çok komik kariyer öyküleri dinliyorum. Bu bir Türk ama söylemeyeceğim kim olduğunu. Bir şirketi kurarken ilk başta sadece kendi varmış meğer. Ama bir telefon numarası alıyor. Şöyle bir şey yapmış. Müşteriler arıyor. Tamam, sizi finans departmanına yönlendiriyorum deyip kendi sesini değiştirip ya da telefona mendil falan koyup o şekilde başka birileri varmış gibi davranıyormuş. Çünkü neden? Kurumsal görünmek için, ama kendisi aslında bütün işi yapıyor normalde. Böyle numaralara başvurmak durumunda kalmış. Yani kısacası yokluktan, yani yokluk derken sefaletten bahsetmiyorum ama ufak bir fikirden, böyle net olarak sadece diyelim minicik, diyelim mesela bir kafe açmak istiyorsunuz. Kafeyi açmak çok zor olabilir belki. Ama belki ufak bir köşede sadece ürünlerinizi satmak, işte kekinizi satmak vesaireyle başlayabilirsiniz. Çok iyi bildiğimiz hamburger şirketi patates kızartması satarak başlıyor. Bir arabada, hani bizde var ya simitçiler, köfteciler, pilavcılar, arabayla satıyorlar ya... O arabalarla patates kızartması satarak başlıyor. Ve bu şu an her yerdeki o patates kızartmalı hamburger firması.
1: Evet.
0: Hadi bakalım sıradakine geçelim.
1: Sıradaki Muhammed Ali, Amerikalı bir boksör ve aynı zamanda da sosyal aktivist. Ağır siklet boksunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve ringdeki başarılarının yanı sıra ırkçılığa karşı duruşu, savaş karşıtı tutumuyla da tanınıyor. Onun mücadeleci ruhu ve dövüşçü kişiliği de dünya genelinde ilham kaynağı oluyor.
0: Burada çok önemli şey var. Şimdi birincisi, kendi kimliğinin haricinde aynı zamanda dünyada bir görüşü, bir vizyonu var. Bu önemli bir şey. Ama diğeri, başkalarına ilham olması. Çünkü sen de yapabilirsin, o yaptıysa belki ben de deneyebilirim diyerek onu örnek alıyor. Ve biz bu, yani bu boksörümüzün herkes tarafından hep iyi bir insan olmakla bilindiğini biliyoruz. Ama buradan olumsuz olarak ne öğrenebiliriz? Kendisi aldığı darbelerden dolayı, tabii yani Parkinson sonuçta sadece darbeden olmayabiliyor ama biliyorsunuz çok ciddi bir hastalık dönemi geçirdi. Şimdi bazen azim başka bir şey, kendimize zarar vermek başka bir şey. Evet, onun seçtiği alan çok riskli, tehlikeliydi. O ayrı. Ama sonuçta büyük bir efsane olmasını engellemedi. Yalnız biz kör riske girerek hareket edemeyiz. Kendimize zarar vermemeliyiz. Kalistenikçi kardeşlerimizi görüyorum. Yani barlar, şey barı oluyor ya, jimnastik barları, böyle paralel bar ya da işte bu barfix çektiğiniz şeyler. Hı-hı. Onlar da işte hareketler yapacaklar, paralel barlarda hareketler gösterecekler. Yani normalde amaçları jimnastik hareketleri göstermek. Kendi vücut ağırlıklarıyla hoş da görünen hareketler yapmaya çalışıyorlar. Yalnız şimdi yurt dışında bunları yapanların geneli ufak yaşlarda jimnastik eğitimi alıyor. Çünkü mesela çok zor dediğimiz hareketler normalde jimnastikte sadece o halkaya çıkmak için, yani başlangıç hareketi aslında sadece. Dolayısıyla onlarda o hareketin, yani o kas hafızası yerleşmiş oluyor ve ona göre spor salonları var vesaire. Tehlikede olmuyorlar. Başlarında uzmanlar oluyor, öğretmenler oluyor vesaire. Ama ben ne görüyorum? Sahilde evet beton değil, oraya bir şey koymuşlar ama düştükleri zaman onları koruyabilecek kapasitede değil. Oranın yapılması böyle tehlikeli hareketlerin denenmesi için değil, hani basit düzeyde spor yapılması. Ama bu kardeşlerimizden ben açıkçası kafası gözü yarılan gördüm. Vaz mı geçmeli? Hayır, tabii ki vazgeçmemeli. Ama önlem almak, tedbirli olmak, doğru yerlerde doğru şeyleri yapmak gerekiyor. Evet, belki tek imkanı bu olabilir ama o zaman ne yapılır? Bir kask ya da oraya belki bir minder ya da bir şey ya da daha fazla yardımcı arkadaş. Önlem alınmadan bir şey yapılmaması gerekiyor. Bunu da tabii ki hani böyle cesur olun, şöyle böyle başarı için cesaret gerekir derken körü körüne gidin anlamında demiyoruz. O anlamda söylemek istedim. Ama bu arada tabii ki Muhammed Ali'nin Parkinson olması onun yanlış bir şey yapmasının sonucu değil. Bu ayrı mesele. Hı hı. Ama bazen de kendini zorla bu hale getirenler oluyor. O yüzden lütfen lütfen dikkat edelim. Azim ayrı bir şey, böyle gözleri karartan hırs bambaşka bir şey. Muhammed Ali'den sonra söylediğim hani hırs mı azim mi meselesinde kendinize başarılı olacağım diye zarar veriyor musunuz acaba?
1: Evet.
0: Çünkü bunun da sağlıklı olması lazım. Üçüncü sorumuz bu. Hı-hı. Size yönelteceğimiz. Geçelim bir sonraki başarı öykümüze.
1: Evet, bir sonraki başarı öyküsü Malcolm X. Hı-hı. Amerikalı siyasi bir aktivist ve insan hakları savunucusu. Eşitlik ve ırksal adalet için mücadele etti kendisi ve önceleri ayrılıkçı bir yaklaşım sergilese de sonradan fikirleri evrildi ve ırkçılık karşıtı bir tutum benimsedi. Konuşmaları ve yazılarıyla etkileyici bir lider haline geldi ve sivil halklar hareketine önemli katkıda bulundu.
0: Evet, başarı sadece iş adamlarıyla, yani iş insanlarıyla, bilim insanlarıyla vesaire olan bir şey ya da sporcularla olan bir şey değil. Evet. Aktivist bir kişinin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü kitleleri etkiliyor ya da dünyada bir şeyler değiştiriyor. Buradaki mesele nedir? İlk başta kendi aslında ırkçı yaklaşımları varken daha sonra evriliyor düşünce.
1: Hı hı, evet.
0: İşte buna izin vermek. Hala ya sen şunu düşünmüyor muydun, ne yani fikrini mi değiştirdin dediklerinde evet çünkü bunu gördüm diyebilmek.
1: Hı hı.
0: Hani ben fikrimi değiştiremem, hayır ben kesinlikle böyle olmalıyım takıntısında olmamak çok önemli. Bu ne demektir? Değişime, öğrenmeye
1: açık olmak.
0: Açık olmamız, hı-hı, esnek olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Değerli dinleyicilerimiz. Şimdi dördüncü sorumuz geliyor. Acaba siz esnek misiniz bu konularda? Yani hayır, bu illa böyle olacak ya da ben illa böyleyim mi diyorsunuz? Yoksa karşınıza farklı bilgiler çıktığı zaman fikrinizi değiştirebiliyor musunuz? Düşünceleriniz evrilebiliyor mu?
1: Kendinize sorun lütfen.
0: Evet. Nedir bir sonraki?
1: Bir sonraki başarı öyküsü de Frida Kahlo. Kendisi Meksikalı bir ressam ve sanat dünyasında da özgün tarzıyla tanınıyor. Sanat eserlerinde özellikle otobiyografik ve acıyı yansıtan temaları işledi. Kendisi gerçekten hayatında çok zor zamanlar geçirdi. Kahlo'nun yaşam boyunca sağlık sorunları, travmalarla mücadele etmesi, sanatının da önemli bir parçası oldu. Ve sanatı, kadın kimliği ve Latin Amerika kültürü üzerinde de derin bir etki bıraktı. Gerçekten bu acılara rağmen sanata devam etti. Hatta bu acılar da sanatının da bir parçası olmuş oldu.
0: Bunu özellikle seçtim. Sen Gamze ile beraber metinleri hazırlarken bazen birbirimize jestler yapıyoruz. Şimdi burada öğrenmemiz gereken şey nedir ve size soracağım soru nedir? Farkındaysanız eğer, bu arada biliyor musunuz bilmiyorum, Frida Kahlo'nun acı çekiyor derken fiziksel olarak şöyle bir durumu var. Bir kaza geçiriyor. Zaten çocukluktan beri bir problemi var. Yani hastalığı var ama kaza geçiriyor ve yani üzerinde çok ciddi metal, nasıl diyeyim, implant var ve bu ona çok ciddi ağrılar veriyor. Yani bizde hani ufacık bir tane kırığımız olsa vesaire çok omurgası kırılacak kadar kaza geçiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sürekli olarak normal bir insanın dayanamayacağı ağrılarla sabah akşam yaşıyor. Ama o neyi seçiyor? O kendi ağrısına gömülmek değil de onun yerine evet ben bu durumdayım. Ve kendini çirkin de görüyor ama o çirkinliğin içinde bir güzellik görüyor normalde. Ona rağmen kendini hayata bağlıyor.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu bir avantaj olarak kullanıyor. Yani artık engelli sayılıyor mu bilmiyorum ama hani şöyle bir engelim, şöyle bir sağlık durumum var. Onun için bir engel değil ama bir avantaj. Neden? Çünkü onun eserlerini biricik kılan bir şey. Onun gibi başka kimse yok ki. Bunun yerine ne yapıyor? İşte çiçekler, böcekler, rengarenk, böyle mutlu, ooo süper. Evet, orada işte belki iskeletinden işte demir parçalar
1: strüktürü
0: vesaire
1: de görebiliyoruz.
0: Evet, onları görüyoruz bir yandan. Bir yandan o acayip durumu görüyoruz. Evet, korkunç ama diğer yandan rengarenk. Bunu da görebiliyoruz. Hayata bağlılığını görebiliyoruz. Dolayısıyla hayatımızdaki olumsuzlukları da azimle aşıp onları kendi lehimize kullanabiliriz. Bu hastalıkların arkasına saklanmak yerine onlarla birlikte yürümeyi öğrenmek dahil. Peki bir sonraki sorumuz dinleyicilerimize. Bahaneleriniz var mı? Bir şeylerin arkasına saklanıyor musunuz? Bize söylemek zorunda değilsiniz, sadece kendiniz için. Kendinize dürüst olun sadece. Acaba ya işte ben de yapardım ama mı? Yoksa evet şu oldu ama ben buna rağmen yaptım mı demek istersiniz? Lütfen bir düşünün.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim. Daha bir de ortak özelliklere daha yakından bakacağız.
1: Evet. Elon Musk. Elon Musk hikayesine değinmiştik ancak ekstra bir başarı hikayesi olarak da SpaceX'in başarısını da belirtmek istiyoruz.
0: Şimdi bir şey sorabilir miyim?
1: Evet.
0: Bu adamın adı nasıl okunuyor? Elon
1: Musk. Evet, doğru, pardon. Tarafından kurulan özel bir uzay şirketi SpaceX, hedefi insanlığın Mars'a kolonileşmesini sağlamak ve uzay yolculuğunu daha erişilebilir hale getirmek.
0: Çok ilginç bir, yani deli mi dahi mi konusu hala konuşulan bir şey.
1: Çok ince bir noktada.
0: Ama burada anlamamız gereken şey şu. Birincisi, çok küçük bir şirketle başlıyor aslında. Yani bu kişi böyle milyon dolarları olan birisi değil. Önce kendine bir şekilde bir sermaye oluşturuyor. Evet, bir iş yaparak. Daha sonra o sermayenin hepsini kafasındaki doğru bildiği şey için çok büyük bir şekilde riske atarak bir şeylerle büyütüyor. Ve normalde bu şirketi kurduğunda hani derler ya sermayeyi kediye yükledi. Onun gibi, çünkü hani uzaya bir şeyler gönderecek ve bu bir şeyler milyon dolarlık bir şeyler ve milyon dolarlar kaybedecek olarak algılandı. Ama şirket büyüdü aksine. Ve şimdi gerçekten öyle bir hale getirdi ki işte ne bileyim uydu mu fırlatmak istiyorsunuz? Tabii bize şu kadar para verin sizin için fırlatalım vesaire. Ve uçuk bilimsel fikirleri uyguluyor. Füzeleri atalım tamam işte roketler sonra geri gelsin yerine otursun. Niye boşu boşuna çöp olsunlar ki neticede değil mi? Böyle fikirleri yani inovatif fikirleri yani yenilikçi fikirleri ortaya koyması açısından birincisi başarılı. İkincisi aslında bütünün yararına bir şeyler istiyor. Şimdi deli de olabilir yani bu dünyada belki evet gerçekten yani niye Mars'ı kolonileştirmek isteyelim ki gibi düşünebiliriz. Evet yani mantıklı deli olabilir. Ama yine de kendi düşüncesi içerisinde bütünün yararına bir şey yapmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü onun gerçeği nedir? Yani gerçeklik anlayışı bu dünya yok olacak. Ben bunun için ne yapabilirim? Hı hı. Ha dünya yok olacak, olmayacak, Mars'a gidilir, gidilmez meselesini tartışmayalım hiç. Hı hı. Ama kendi algısı çerçevesinde dünyanın yok olacağını ve insanlara yardım etmesi gerektiğini, insanlığın devam etmesi için Mars'a gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Hı hı. Ve aslında bunu kendi için değil, insanlığı kurtarmak için yapıyor kendince. Dolayısıyla aslında bütünün yararına bir iş yapmak da önemli. Acaba siz, sorumuza gelelim. Hı hı. Bir iş yaparken sadece kendi kazancımız için mi yapıyorsunuz? Yoksa bütünün yararını gerçekten düşünüyor musunuz? Hı hı. Sadece bize gelecek olan terfi olabilir ya da işte kazanç olabilir, maddi kazanç olabilir ya da şu bile diyelim ekip çalışması. Öğretmen bana aferin desin diye mi ben bunları yapıyorum? Yoksa gerçekten o grubun yararına mı yapıyorum? Bu bile baştan bir karardır. Ve genelde başarılı kişiler bencil değildir. Hı hı. Tam tersi sanki bencil olsalar daha çok şey elde edecekler gibi görünür. Ama öyle değillerdir. Hadi o zaman yine kısa bir araya gidelim. Hı hı. Sonra devam edelim.
1: Devam edelim. Sizin paylaşmak istedikleriniz, bize yazmak istedikleriniz varsa lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün başarılı insanların hayat öykülerine bakıyoruz,
1: evet.
0: Ama nasıl bir gözle? Kendimize sorular soruyoruz. Acaba biz de azimli miyiz? Biz de yokluğa rağmen, acılara rağmen devam ediyor muyuz? Hani yoklukla başlayabiliyor muyuz? Ufak, yalın fikirlerle ya da bütünün, yani başkalarının da yararına işler peşinde miyiz? Bunları soruyoruz kendimize. Hadi bakalım bir sonraki başarı öykümüze
1: bir
0: geçelim.
1: Bir sonraki Bill Gates, Amerikalı bir iş adamı ve yazılım geliştirici olarak biliniyor. Microsoft şirketinin kurucusu. Gates 1975 yılında arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kuruyor. Şirket kişisel bilgisayar endüstrisinin yükselişiyle birlikte de büyük bir başarı elde ediyor. Ve Gates, Microsoft'un vizyoner lideri olarak biliniyor ve Windows'un işletim sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Şirket bilgisayar yazılımları ve teknoloji ürünleriyle de dünya çapında tanınıyor ve Gates büyük bir başarı elde ederek de dünyanın en zengin insanlarından biri haline geliyor. Ayrıca da Gates ve eşi Melinda Gates dünyanın çeşitli sağlık ve eğitim sorunlarıyla da mücadele etmek için Gates Vakfı'nı kurarak hayırseverlik alanında da etkili olmuşlar.
0: Evet, buradaki bir vizyonla alakalı bir durum var. Yani ben bu bilgisayarları tabii ki o arada başka şirketler de var ama biz bu bilgisayarları herkesin kullanabileceği hale getireceğiz. İşte böyle, sen hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Bizim normalde ilk başta var mıydı okulda? Ya da ben ilkokulda mıydım onu hatırlayamıyorum ama hı hı. Normalde kod yazıyorduk. Yani DOS vardı.
1: Evet.
0: Ve bizim bir klasörleri görmemiz bile bir problemdi. Hı hı. Yani şimdi bu tabii ki basit bir şey ama sayfalarca böyle bir şeyler ezberliyorduk. Kod değil yani bu arada. Komut ezberliyorduk.
1: Evet.
0: Ve onlarla çok basit şeyler anca yapabiliyorduk.
1: Hı hı.
0: Daha disketler vardı vesaire. Ay, biz de
1: evet.
0: Daha minik minik bıdık bıdıktık. Ve zordu.
1: Hı-hı.
0: Ve normalde bu adamcağız diyor ki böyle olmayacak. Bu insanların hani bu şeyi kullanabilmesi gerekiyor.
1: Daha kolaylıkla.
0: Bunun tabana yayılması gerekiyor. Hı-hı. İlla böyle sayfalarca bir şey, hani çok fazla eforla az bir iş yapılabiliyordu. Onun yerine kolaylaştıralım. Öncelikle bunu sağlıyor, basitleştiriyor. Bakarsak evet, burada yine bütünün yararına var. İkincisi, hı-hı, ne yapıyor? Eline yine geçen bu paranın bir kısmıyla bir vakıf kuruyor.
1: Hı-hı.
0: Ve özellikle Afrika'da bazı hastalıkların sona ermesini sağladı.
1: Ne güzel, çok güzel.
0: Çünkü kendi laboratuvarı var.
1: Hı-hı.
0: Kendi normalde bilim adamı değil. Yani hani hastalıkları iyileştirebilecek bir yanı yok yazılımcı. Dolayısıyla başka bilim adamlarına da aslında yol açtı.
1: Hı hı.
0: Bir şeylerin dünyada değişmesini sağladı.
1: Evet.
0: Geçenlerde çok çok çok ünlü bir içerik üreticisinin kendi biyosuna baktım. Yani kişisel, kendiyle alakalı en kısa ne yazıyor buna baktım. Biliyorsunuz, hı hı, da biyonun ne olduğunu ben yine açıklayayım dedim. ve diyor ki bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeden ölmek istemiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani başka bir deyişle, ben ölmeden bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorum. Evet, bir kişi tek başına böyle bir şey yapabilir mi? Ama işte çok şey değişiyor.
1: Hı-hı.
0: Klasik bir öykü vardır. Bir adam sahile vurmuş deniz yıldızlarını, biliyorsunuzdur, ben yine de anlatacağım. Teker teker denize atıyordur. Ondan sonra derler ki yahu bir sürü var.
1: Hı-hı.
0: Yani uğraşma, boş ver. Belki binlerce deniz yıldızı var. Ne değişecek diyor, hı-hı, arkadaşı. Adam diyor ki bak evet, benim için bir şey değişmiyor. Burada hala sahile karaya vurmuş olanlar için bir şey değişmiyor. Ama bak onun için,
1: hı-hı,
0: o denize geri attığı yaşama dönen deniz yıldızı için çok şey değişti. İşte böyle. Belki bizim için, yani Afrika'daki bilmem ne alanlarındaki hastalık bir şey ifade etmiyor olabilir ama o hastalığın bitmesi pek çok kişi için, orada yaşayanlar için çok büyük, hı, bir şey.
1: Hı hı.
0: Geçelim mi sonuncu?
1: Evet, geçelim. Steve Jobs, Amerikalı bir girişimci ve Apple'ın da kurucusu olarak da tanıyoruz. 1976 yılında Steve Wozniak ile birlikte Apple Computer'ı kurdu ve Apple kişisel bilgisayarlar ve daha sonra da iPod, iPhone, iPad gibi inovatif tüketici elektroniğini ürünleri de dünya çapında da ün kazandı. Ürünlerinin tasarımında da kullanıcı ve deneyiminde mükemmeliyetçi bir yaklaşım benimsediler. Ancak 1985 yılında Apple'dan ayrıldı ve başka projeler üzerinde çalıştı. 97 yılında Apple'a geri dönerek şirketi tekrar yönetmeye başladı. Apple'ı büyük bir dönüşüm sürecine soktu. Jobs, Apple'ın yaratıcısı olduğu ürünlerle teknoloji endüstrisinde de devrim yarattı ve Apple'ı dünya çapında en değerli şirketlerden biri haline getirdi ve aynı zamanda da Pixar Animation stüdyolarının da kurucusu ve animasyon film endüstrisine de önemli katkılarda bulundu. Ölümünden önce de dünyanın en etkili ve ilham verici liderlerinden biri olma yolundaydı.
0: Öncelikle ilham verici. Çünkü neden? Ya siz bu kadar şeyi şu küçücük şeye sıkıştıracaksınız fikrini ortaya çıkarıyor. İkincisi, bir şeylerin eğlenceli olabileceği, yani güzelliğe dair bir şeyler ortaya çıkarıyor. Yani ve burada ilginç bir durum var. Hani diyorsun ya, ayrıldı kendi şirketinden. Aslında kendi şirketinden ayrılmak zorunda kalıyor. Yani bayağı atıyorlar adamı gibi bir şey. Düşünsenize, siz garajınızda bilgisayar yaparak bir şeye başlıyorsunuz ve o inanılmaz derecede ünlü ve büyük bir hale geliyor yani. Daha sonrasında işte halka arz ediliyor, yönetim kurulu olmaya başlıyor, şöyle böyle şirketleştiği zaman o yönetim kurulu sizin kurduğunuz şirketten sizi atıyor. Yani böyle bir hale geliyor artık. Daha sonrasında tabii ki geri dönüyor. Tabii orada da yaptığı başka şeyler var, o ayrı mesele ama burada da şunu görebiliyor musunuz? İhanet diye bir şey var. Hani dedik ya, amacı değil, rağmenci olun. Ben aslında çok şey yaparım da izin vermiyorlar. Vermeyebilirler. Ben aslında çok şey yaparım ama destekleyenim yok. Evet. Ve hatta sizi geri çekebilirler. Bakın, her zaman bütün şartların %100 uygun olması gerekmiyor. Sadece hangi durumda nasıl şekilleneceğimizi, nasıl cevap vereceğimizi, satranç gibi bir şey bu. Nasıl tepki vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve yine bir şeyin normalde, yani ben Steve Jobs'a baktığım zaman şunu görüyorum. Nasıl daha basit, daha yalın hale getiririm ve nasıl daha keyifli hale getiririm? Ben onda sadece yalınlık ve keyif görüyorum yani. Ve bana da bu konuda çok ilham veren, istersen yine bir araya girelim, sonra da son bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu arada sizler de bize lütfen yazın yorumlarınızı, belki sorularınız varsa.
0: Belki kendi başarı öykülerinizi.
1: Evet, kendi başarı öykünüzü lütfen yazın. Baskabildunya369@gmail.com

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugün başarılı insanlara baktık. Evet, bir sürü marka söylemek zorunda kaldık çünkü evet. Başarıları bu. Yani yapacak bir şey yok. Ve bu kişilerden neler öğrenebiliriz onlara baktık. Kendimize bazı sorular sorduk. Şimdi bunları şöyle bir özetleyelim. Başarılı insanların ortak özellikleri neler?
1: Evet. Bu örnekler Bill Gates ve Steve Jobs gibi başarılı insanların kariyerlerini, başarı öykülerini özetledik. Her ikisi de kendilerine özgü yaklaşımları ve tutkularıyla teknoloji dünyasında büyük yankılar uyandırdılar gerçekten.
0: Evet, tutku çok önemli. Bunların Bakın kaç kişi saydık. Sporcular saydık. Bir sürü yani yazılımcılar evet saydık. Bu kişiler arasında ya da hani aktivistler saydık. Tutkuları olması çok önemli.
1: Evet.
0: Evet.
1: İnovasyon ve sosyal etkileri konusunda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs teknoloji alanında önemli inovasyonlara da imza attılar. Ve dünyayı değiştiren ürünler, hizmetler geliştirdiler. Yenilikçi fikirleri ve vizyonları teknoloji sektöründe çığır açan dönüşümlere yol açtı. Bunun yanı sıra her ikisi de sosyal etki yaratma amacıyla çalışmalarda bulundular. Bill Gates küresel sağlık sorunları ve yoksullukla mücadele konularında büyük bağışlar yaparak insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye çalıştı. Ve Steve Jobs ise yenilikçi ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefledi.
0: İkisini karşılaştırdığımızda evet böyle bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Sonuç olarak normalde şuna bakmak istiyoruz. Gerçekten başkalarına ilham verebiliyor muyuz? Başkalarının işini kolaylaştırabiliyor muyuz? Hani iş kuracağız falan diyoruz ya, bizim de böyle bir şeye bakmamız gerekiyor. Şimdi ilk başta biz şunu düşünüyoruz sadece. Ha, ayda şu kadar satsak şu kadar gelir. Ya da hani düşünüyoruz, mesela bize soruyorlar ne okuyacaksın? Şunu okurum, sonra şöyle bir işe girerim. İşte şu kadar gelirim olur, şurada yaşarım vesaire, tamam. Ama evet, şimdi varsayıyoruz ki bu oldu. Vizyonumuza böyle ulaşıyoruz. Sonra ne yapacaksın? Bakın, onlar da sonra ne yapacaksının artık uç noktalarını yaşayan insanlar. Ben dünyada şu hastalığı bitireceğim. Ya da ben şurada açlık sorununu artık çözeceğim. Ya da işte Mars'ta koloni kuracağım da tabii böyle bir şey. Dolayısıyla atacağınız adımların en uç noktasını vizyonunuzda belirlemiş olmanız çok güzel bir davranış. Kendinizi ya ben kimim ki işte şöyle böyle yapacağım demeyin. Ama bunu böyle ütopik olarak ben de Uranüs'e gideceğim falan gibi bir şey olarak değil de gerçekten kendi vizyonunuzun yani ya da kendi kısa dönem hedefinizi bir adım sonra okyanuslarca ileri götürerek bu vizyonu bulmamız gerekiyor. Sonuçta garajında belki de o ilk bilgisayarları yaparken bu insanlar belki ben şurada açlığı bitiririm dememiş olabilir. Ama şimdiden vizyonumuzu belirlememiz bize o tutkuyu korumamız, hani rağmen amacı değil de rağmence olmamız için de ayrıca itici güç sağlayacaktır.
1: Evet. Ve kendilerini gerçekleştirdikten sonra yani hepsinin ortak yanı da bütünün yararına düşünmeleri ve o şekilde güzel şeyler yapmaları.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Ve mücadeleler ve başarıya giden yolda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs da başarıya ulaşmak için zorluklarla karşılaşmışlar. İkisi de başarısızlıklarla ve engellerle de mücadele etmişler. Ancak pes etmeyip de hedeflerine odaklanmışlar. Ve başarıya giden yolculuklarında da kararlılık, tutku, çalışma disiplini büyük rol oynamış görüyoruz.
0: Değil mi? Siz de böyle misiniz gençler? Hani bir sınavdan mesela az aldık, bir şeyler oldu böyle. Hani kendimizi başarısız hissettik. Bırakıyor muyuz?
1: Hayır.
0: Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz hiçbir zaman.
1: Evet. Ve ikisi de risk almaktan çekinmemişler. Yenilikçi fikirleriyle de önce olmayı başarmışlar. Liderlik ve etkin iş stratejileri konusunda da yine Bill Gates ve hem de Steve Jobs liderlik becerileriyle de tanınıyorlar. Şirketlerini büyütmek, vizyonlarını geliştirmek için de etkin iş stratejileri de kullanmışlar.
0: Ve burada şöyle bir şey var. Ben buraya kadar geldim, tamam hedefime ulaştım, bitti. Değil. Sürekli olarak yeniliyorlar. Ya ben bunu yaptım artık, tamam artık.
1: Bu en iyisi oldu.
0: Evet, müthiştir.
1: Demiyorlar.
0: Demiyorlar hiçbir zaman. Sürekli bir öğrenme, sürekli bir gelişme hali var.
1: Yaratıcı düşünme, risk alma, ekip çalışması, müşteri odaklılık başarılarının temel taşları da olmuş bu süreçte ve
0: bu çok önemli, ekip çalışması.
1: Kesinlikle.
0: Bakın hiçbir şeyi bir başınıza yapamazsınız.
1: Yani
0: evet siz önder olabilirsiniz ve çıkış noktası olabilirsiniz ama genel olarak bütün başarılı insanların ekipleri vardır. Zaman zaman ekip değişir, şöyle o gider, bu olur, evet ihanetler olur vesaire vesaire. Ama sonuçta biz sosyal varlıklarız ve ekiplerle daha güçlüyüz. Bunu da unutmayın. Herkesi bırakacağım, ben kendim yapacağım yalar duyuyorum. Gençler, bu mümkün değil maalesef. Boşu boşuna dememişiz, bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: Ve her ikisi de dediğin gibi bu konuda takım çalışmasını teşvik etmiş ve yetenekli insanları da etrafında toplamışlar. İlham kaynakları olarak da hem Bill Gates hem de Steve Jobs milyonlarca insan için ilham kaynağı olmuş. Kariyerleri, başarı öyküleri, girişimcilikleri, teknoloji meraklılıkları gençler için birer örnek teşkil ediyor.
0: Evet.
1: İnovasyon, tutku, vizyon, başarıya giden yolda kararlılık gibi değerleri de benimseyen pek çok kişi onların başarılarını takip ederek de kendi hedeflerinde ilerlemişler.
0: Yani sonuçta bize de yol açıyorlar. Bencil olmaz gerçekten başarılı insanlar. Arkalarında başkalarını yetiştirirler, başkalarına ilham verirler. Evet. Arkalarında onları izleyecek, hatta onlardan daha ileriye gidecek kişiler yetiştirir. Başarılı öğretmenler bile ister ki öğrencileri kendilerinden daha iyi yapabilir hale gelsin.
1: Onun olarak da Bill Gates ve Steve Jobs gibi tanınmış başarılı insanların da başarı öykülerini, etkilerini de bunlar yansıtıyor. Her ikisi de kendi alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler, öncülük etmişler. Liderlik becerileriyle de, yenilikçi fikirleriyle de dünya çapında tanınmış isimler haline gelmişler.
0: Evet, devrimci derken size bir şey bu böyle yapılmaz, böyle yapılıyor dediği zaman insanlar gerçekten mi demeniz lazım. Ben hatırlıyorum, bir abimiz işte bundan çok uzun yıllar önce endüstri ürünleri tasarımcısıydı ve bize şöyle bir şey sordu. Hani ne gibi yenilik yapabilirim? Biz tabii çok görselci olduğumuz için doğrudan dedik ki beyaz eşya tasarlayacak. Bunlar beyaz olmasın, adı beyaz eşya diye neden beyaz olmak zorunda? Ama bu arada bu yani çok çok uzun yıllar önce olan bir şey. O zaman beyaz eşyalar başka beyazdı gerçekten.
1: Yok.
0: Ve sonra yıllar sonra tabii önce gümüş rengi, biz de gümüş rengi olmasını düşünmüştük. O da dalga geçmişti benimle. Ne yani, pembe buzdolabı mı yapayım dedi. Ben dedim evet yap, niye, eşimdi var. Ve normal buzdolaplarından daha pahalı. Evet, neyse. O yüzden vizyonunuzu böyle uçuk da fikirleriniz. Bu uçuk bir fikir değil çünkü şu an yapıldı bile. Ama o dönem için saçma ya da uçuk gelen fikirleriniz varsa da yine de hayatı daha renkli hale getirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bugün de süremizin sonuna geldik. Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi
1: sizi
0: çok seviyoruz. Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Biraz kendinize sormuşsunuzdur. Hani ben de böyle miyim, şöyle miyim? Evet ya doğru, bencilliği bırakayım ya da birazcık vizyon çalışması yapayım falan dediyseniz bu program amacına ulaşmıştır efendim. Sizleri çok seviyoruz
1: çok
0: dedik ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi.
1: Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukyus, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.
0: Kıbrıs'ta.
1: Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin avralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.
0: Pisidya sınırındaki Antakya'da.
1: Pavlus'la beraberindekiler, Baftan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun.'' diye haber yolladılar. Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak ''Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalem'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celil eden Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus da Barnaba havradan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştu. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptı. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
0: 14. Bölüm Konya'da.
1: Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Paulus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Paulus'la Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Paulus'la Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar.
0: Listra ve Derbe'de.
1: Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Paulus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süren Paulus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona ''Kalk, ayaklarının üzerinde dur.'' dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Paulus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde ''Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş.'' diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, Paulus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kâhini, kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler, Barnaba ile Paulus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. ''Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?'' diye bağırdılar. ''Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjdeyi getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor, gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler.
0: Antakya'ya dönüş.
1: Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
0: 15. Bölüm Yeruşalim'deki Toplantı.
1: Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız diye öğretiyorlardı. Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler. Öteki uluslardan olanlara sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. Kardeşler beni dinleyin dedi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her Şabat günü havralarda okunmaktadır.
0: Öteki uluslardan olan imanlılara mektup.
1: Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Pavlus ile Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler.
0: Pavlus ile Barnaba arasında anlaşmazlık.
1: Bundan bir süre sonra Pavlus Barnaba'ya, Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Pavlus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
0: 16. Bölüm. Timoteos, Pavlus da Silas'a katılıyor.
1: Pavlus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteos'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalem'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
0: Pavlus'un Makedonya ile ilgili görümü.
1: Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus da arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştı.
0: İdya'nın iman etmesi.
1: Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. ''Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın.'' dedi ve bizi razı etti.
0: Müzik.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: In the presence of our King there is joy forever, forevermore.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Amen. Hallelujah.
1: You know, I'm so thankful.

You guys are ready. Let's go meet with the Lord.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.
4: The name of the Lord is a strong, mighty tower where the righteous can what? Run and be safe. Is he redeemer? Yes. Is he deliverer? Yes. We run to him and we're safe. We need to proclaim that. That is the truth. He is Lord. He's redeemer. He's savior. He's friend. Are you ready, guys? Are you really ready for this? I don't know if you are. Are you ready for this?
5: Make it funky.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: I see. Because

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light.
2: Hallelujah!

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.